0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü yeniden mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın 4. gününde günün keyifli şarkıları festivalde yine sizleri bekliyor.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inatından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı? Kader beni senden söyle söküp alır mı? Yoksa derin bir söz bulup seni

Efendim, Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak genel kurulda Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkan olmak için yarışıyor ve başkan adaylarından Hakan Safi bugün sanırım, değil mi? Evet, bugün anlaşmaya vardığı bir oyuncuyu duyuracak değerli dinleyenler. Bu oyuncunun da gelen bir iddiaya göre Barcelona ile sözleşmesi biten golcü Robert Lewandowski olduğu konusunda bir duyum var, hatırlatalım. Polonya basını Lewandowski'ye yapılan teklifin 20 milyon euro olduğunu iddia etti ama Polonya basını tabii ki Fenerbahçe'den bahsetmedi. Polonyalı

Golce Suudi Arabistan ve ABD'den resmi teklifler geldiği belirtiliyor. Öte yandan golcü oyuncunun eşi Anna da sosyal medyada kendisine sorulan Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı sorusuna Türkiye olacak sözleriyle cevap verdi. Değerli dinleyenler, yani önümüzdeki yıl belki de Lewandowski'yi Süper Lig'de izleyebiliriz, değil mi?

Hanımlar beyler, milli takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 26 kişilik kadrosu duyuruldu. Kadrodan çıkarılan 9 kişi de var aynı zamanda. 36 kişilik aday kadrodan da 9 kişi eksik. Kimler onlar? Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskiellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı kadroda yerini almadı değerli dinleyenler. Öte yandan TFF yaptığı açıklamada Muammer Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz olmak üzere 3 futbolcunun olası sakatlık ihtimaline karşı hazırda bekletilmek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacağını da duyurdu. Hatırlatmış olalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kez daha. Dün muhteşem bir konvoyla gerçekten çıktı yola millilerimiz. Hatta dünyada o konvoyu konuşuyor. Konuşacağız biz de birazdan, ama ayrılmayın olur mu? Sen

4 Haziran 2026 Perşembe gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Milli takımımızdan bahsediyorduk. Dünkü konvoya da değindik ve biraz konuşalım dedik. Tüm dünya konuşuyor. Biz mi konuşmayalım, değil mi? A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'dan ABD'ye uğurlandı. Ve Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı'ndan çıkış yapan milliler İstanbul Havalimanı'na hareket ettiler. Konvoy hem yollardaki vatandaşlardan büyük ilgi gördü hem de görsel bir şöyle ne imza attı. Bakın çocuklar, çok güzel uğurlanıyorsunuz. Çok güzel geri dönün. Biz de bu uğurlamanın karşılamasını 100 katı yapalım, değil mi? Gerçekten fotoğrafa bakınca bile duygulanmamak elde değil. İstanbul'da yaşanan bu sıra dışı ve gurur dolu anlar sadece Türkiye'de değil efendim. Uluslararası spor medyasında da birinci sıraya yerleşti. ESPN şöyle yazdı. Türk milli takımına inanılmaz bir uğurlama. CBS ise Türk milli takımı inanılmaz bir konvoyla karşılandı diye yazdı. Dansa Türk milli takımına görkemli bir kortej şeklinde bu görüntülere sayfalarında geniş yer verdiler.

Günaydın sevilen şarkılar sizlerle olmaya devam ederken üzücü bir haberimiz var değerli dinleyenler. Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı ve Muhtar Bodrum'da bir süredir tedavisi devam ederken kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. 66 yaşındaki Reha Muhtar geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha. Gazeteci ve televizyoncu Muhtar Bodrum'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı ve Muhtar'dan acı haber gelmiş değerli dinleyenler. Bir dönemin gerçekten inanılmaz isimlerinden birisiydi. Bir dönem Türkiye'de belki de en çok takip edilen, Türkiye'nin en ünlü 10 isminden birisiydi. Televizyonlarda yaptığı özellikle ana haber bültenleriyle milyonların sevgisini de kazanmıştı. Ama sonrasındaki yaşadığı bazı olaylarla da tabii ki epey konuşuldu Muhtar. Eleştirilerin de odağında olmuştu. Evet efendim, bir kez daha Muhtar'a Allah rahmet eylesin diledikten sonra keyifli şarkılarla festival yolculuğumuza devam edelim. 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe bugün. Günün enerjisini her zaman yukarıda tutan şarkılar festivalde sizlerle buluşuyor ve onlara birbirinden güzel örnekleri de eklemeye devam ediyoruz efendim. Hem böyle güncel başlıklara bakarken hem de tabii ki ilginç başlıklarla da zaman zaman sizlerle olmayı sürdürüyoruz. Biraz hava durumu bakalım. İsterseniz kısa bir soluklanalım, bir müzik arası verelim. Sonra yurt genelinde ve yaz boyu aslında bizi nasıl bir hava bekliyor? Onun detaylarını inceleyelim. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Hava sıcaklıkları bir anda iyi arttı değil mi? 30 derecelerin üzerine dahi çıkıyor birçok noktada. Hatta İzmir'de 34-35 dereceler gözüküyor. Pazar günü için hatırlatalım. Zaten mesela şu anda da 31 derecelerde. Yine bakalım yüksek sıcaklık rekorları nerelerde var? Evet, sanırım İzmir'de bir tek çok yükseliyor bu kadar hava sıcaklıkları. Birçok bölgede yükseldi de affedersiniz Muğla'da 36 dereceler gözüküyor. Cumartesi günü için değerli dinleyenler 37 dereceler gözüküyor. Aydın, Manisa 34 dereceleri görecekmiş. Ege bölgesi gerçekten iyi rekorlar kuruyor. Bursa'da 35 dereceye kadar yükseliyor hava sıcaklığı. İstanbul 29-30 civarında seyredecek. Başkente bakalım. Başkentte ise 29 derece civarında seyrediyor. Doğudaysa efendim yağış var. Yağışlar arasında yurt genelinde kademeli olarak yer değiştirerek bölge bölge yaşanmayı sürdürecek, hatırlatmış olalım.

Efendim, hava durumundan konuşuyorduk. Keyifli şarkıları dinlemeye devam ederken yarısı geçen Mayıs ayının ardından Türkiye Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor ve Lodos'un da etkisiyle büyük şehirlerde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması beklenirken uzmanlar güneş altındaki hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Hatırlatalım, yurt genelinde hızla artıyor sıcaklıklar ve yazın kavurucu yüzünü bu hafta itibariyle tam anlamıyla göreceğiz diyebiliriz. Ankara'da 27 dereceler gözükürken İzmir'de 31 dereceler gözüküyor. İstanbul'da 31 derece yine. Ege'de genel olarak termometrelerin 34 derecelere kadar zorlayacağı tahmin ediliyor. Hatırlatmış olalım.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Güne dairen sevilen şarkılar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. 2026'nın da yazına merhaba dedik. Bakalım 2026 yazı nasıl olacak? Süper El Nino var, onu biliyoruz. Neydi Süper El Nino? Yüksek sıcaklıklar, ani su sel baskınlıklarıyla geçecek bir yaz olacak. Öncesinde hatırlatmış olalım. Orman yangınlarını da tetikleyecek tabii ki bu sıcaklıklar. O yüzden efendim bu noktada bence her birimize düşüyor görev. Daha temiz olacağız. Nasıl daha temiz olacağız? Sokaklarımızı, ormanlarımızı, yollarımızı daha temiz tutacağız. O camlardan izmarit içine hiç girmek istemiyorum. Bunu yapan yoktur diye de tahmin ediyorum. Camlardan atılan, işte araçlardan atılan çöp konularına asla girmeyeceğim. Çünkü artık günümüz 2026 Türkiye'sinde bunun olabileceğini düşünmüyorum ben. Eğer varsa çevrenizde yapanlar da siz de aynı bu sert üslupla tatlı da bir mizaçla onları uyarmaktan asla kaçınmayın efendim. Asla onları uyarmaktan geri durmayın diyelim. Efendim günün iyi şarkıları festivalde her zaman olduğu gibi yine sizlerle olmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bıraktık. Sonra geliyoruz.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Efendim sigara içmek, tütün ve tütün ürünleri kullanmak size ve sağlığınızdakilere zarar verir ama bir haberimiz var, bir başlığımız var. Böyle diyerek başlamak istedim bu başlığa da. Tabii ki içmeyin, zaten içmeyin çünkü zam da geliyor ardı ardına. Efendim son olarak bir marka grubunun markalarında 5 lira zam yapılmıştı ve sigara grubunda en ucuz sigara 105 lira olmuştu. En pahalı sigara da 120 lira olmuştu. 3 Haziran itibariyle yani geçtiğimiz çarşamba itibariyle geçerli oldu. Bu zamlar bünyesinde birçok markayı bulunduran grupta tüm ürünlerine 5 liralık bir zam yapmış. Sigara fiyatları bu denli artmaya devam ederken, bu denli sağlığımıza da zarar verirken fiyatlardan şikayet etmek yerine sağlığımıza verdiği zarara biraz odaklanıp bırakmanın belki de tam zamanıdır.

Sosyal medya dünyasında ve televizyon ekranlarında dönem dönem belirli akımların patlak verdiğine hepimiz şahit oluyoruz değil mi? Son zamanlarda ne peki? Futbol coşkusuyla birleşen yeni bir moda dalgası var. Herkes marş yapıyor efendim. Bir de şu yapay zeka var ya. Sunu artık isim de vereyim. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Yaz abi tuşa ChatGPT'ye de ki bana bir marş yaz de. Marş yazdı. Sunu'ya da git bana bu marşı yap de. Yapıyor zaten. Herkes de marş yaptığını zannediyor o yüzden ve son günlerde gerçekten aşırı derecede milli takıma yapılan marşlar yayınlanıyor. Birçok sanatçı tarafından ünlü, ünsüz, tanıdık, tanımadık ve bu da tartışmaları da beraberinde getiriyor özellikle ünlülerin kanadında. Efendim İdo biliyorsunuz ki bir eğlence programına başladı. Geçtiğimiz haftada Sinan Akçıl'ı konuk aldı. Sinan Akçıl da biliyorsunuz ki milli takıma marş yapan hatta TFF destekli marş yapan. Nedense bir tek TFF'den desteği o aldı. TFF destekli marş yapan bir isim biliyorsunuz ki ve aynı programa bir hafta sonra Yılmaz Morgül konuk oluyor İdo Tatlıses'in programına ve sert sözler ifade ediyor bu yaptığı programda değerli dinleyenler. Morgül haddini biliyor Sinan Akçıl'a, senin yaptığın marş değildir gibi çıkışlar yapıyor değerli dinleyenler. Müzikal altyapısını da çok sert sözlerle eleştiriyor diyebiliriz efendim. Sefora, Afet Erroman, Edis, Semih Cenk, yani bu yarışa herkes katıldı aslında. Birçok kişi marş yarışında etkin rol oynuyor. O marşların içindeki tartışmalar da ardı ardına gelmiyor değil. Akçıl'ı ama gerçekten sert vurdu diyebiliriz Yılmaz Morgül eleştirileriyle. Efendim müzik arası verelim, sonrasında yine geliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
11: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
11: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
12: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829. 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.
13: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
14: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
13: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars da her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhiya Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Kemerler bağlandı mı? Kulaklar bende mi? Gözünüz işinizde mi? Gözünüz işinizde mi? Kemerler bağlandı ki, ama kemerler bağlandıysa, kulaklar bana verildiyse, cüzdanlarınızda emanet olarak bendeyse, program sonuna kadar, programdan sonra vereceğim, içine dokunmayacağım, açmayacağım dükkanı, aman dükkanı demişim, cüzdanı. O zaman programa hazırız sevgili dostlarım. Güzel bir perşembe günü olsun. Batı Trakya'da her zaman olduğu gibi, her gün olduğu gibi. Ama bugün gene bulutlu. Merkilio fani olacak. Şu anda sıcaklık 21 derece, soğuk diyemeyeceğim. Yani iyi bir hava var. Akşam saatlerinde bunalıyoruz. Bir nem. Nemden ne yapacağımızı şaşırıyoruz da böyle havalar yaşıyoruz işte. Havalar nasıl olursa olsun önemli olan bizim havamız olsun. İyi olsun, güzel olsun. Önemli olan bizim havamız harika olsun sevgili dostlar. Güzel bir program olsun diyelim. Haydi bakalım gelsin günaydın mesajları. Sevmedim kara gözüm seni duyunca. Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Kalfa Pastanesi'nin tüm çalışanlarına en büyük kocaman günaydın Özkan abime gönderelim. Günaydın Davay Naplayış Adem abi günaydın Davayış. Günaydın babetler nasılsın demiş Gökhan Karali'yim be. Kara suratı sen nasılsın? Zülfiye Yılmaz Belçika'ya günaydınlar Nedim Şerif. Herkese günaydın demiş. Günaydın. Başarılı dostuma günaydınlar.

Fikret abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Evin Hüseyin Bircan günaydın abim diyor. Leblebi Hüseyin Aga Galimera diyor. Cengiz Keto günaydınlar. Badiye Topali. Ekrem abi Nurşen abla. Faik Doğancı. Rıdvan Feyiz. Şekerim günaydın. Trakya yufka şeker gibi yufka şeker. Ekrem abi Nurşen abla. Faik Doğancı. Rıdvan Feyiz. Şekerim günaydın. Trakya.

yastık olay gelsin. Haydi programlar gidelim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Motoklasa günaydınlar. Klas günaydınlar, klas günaydınlar. Motoklasa günaydınlar. Güzel bir perşembe günü olsun. Hatice ablam günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

0: Kemerlerinizi bağladınız mı? Kulaklarınızı bize verdiniz mi? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Uçuşa geçelim mi?
1: Uçuşa hazır olun.
0: Bağlayın kemerlerinizi, uçuyoruz, kalkıyoruz. Laf mı?

kulağımız kalmıştı. Onu da sana verdik demiş Gökhan Kanali. Program sonuna kadar istiyorum kulağınızı. Program sonuna kadar. Programdan sonra senin olsun kulağın. Ne yapayım senin kulağını ben? Kirli kulağını. Ha? Ne işime yarayacak benim senin kulağım?

5 saat sende durursam kulaktan ne hayır gelir demiş Gökhan Karayel. Duruyor ya. Her gün 5 saat bende duruyor. Kulağın bir şey oldu mu şimdiye kadar? Ha? Bir şey oldu mu şimdiye kadar? Ha, doysun. Biliyorum yüreğin beni ister. Selanik'e günaydınlar. Pardon, Selanik değil. Halkidiki'ye günaydınlar. Orada onlar altın çıkarıyor arkadaşlar. Beni dinliyor, biliyorlar mı bilmiyorum. Sedin'e günaydınlar. Az önce benim muhabbetimi yapıyorlarmış. Bol muhabbetler. Dedikodumu mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz benim? Efendim, İskeçe'de. İskeçe'de Siras 3'te. Pazar yerinin yakınında. Perihom var. Perihom'da yaz boyunca muhteşem indirimler var. Gastra Oval Emaye. Çok güzel et pişiyor. Tavuk pişiyor. 38 santim. Sadece 13 euro. Tost makinesi. Beyaz 750 watt. Sadece 15 euro. Çamaşır aplostrası 18 metre. Metalik 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38 boyunca. Sadece Perihom'da. Barış Barberiz'in karşısında Siras 3'te İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde. Bu indirimleri başka yerde hiçbir yerde bulamazsınız. Bu indirimler böyle indirim bunlar.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişilik bir ekip onlar. Kolay gelsin bakalım. Kalkidiki'de Kanada şirketi altın çıkarma şirketi. Orada çalışıyorlar. Altın çıkarıyorlar.

San Siro'ya günaydınlar. San Siro diyelim sevgili dostlarım. San Siro birçok alanda fark gösteriyor, fark yaratıyor. Gümüşhane de, Batı Trakya'da birçok alanda fark yaratıyor. San Siro. TEMS 4 etkili bulaşık deterjanı. San Siro güvencesiyle seçkin bakkal ve marketlerde TEMS. Koyuyorsunuz bulaşık makinesine, bulaşıklar tertemiz, pırıl pırıl çıkıyor ve üstelik çok uygun fiyatlı. TEMS, San Siro güvencesiyle bakkal ve marketlerde seçkin satış noktalarında sizlere sunuluyor. San Siro'ya günaydınlar. Günaydın dedik ev. Ne oldu yıkam? Hadi gelin filosuma demiş. Gürdal Salih'e günaydın. Tamam. Tamam Rıfat Marketlere günaydınlar. Kaliteli alışverişin adresi Rıfat Market. Kozlukepe'den sonra Kurcalı'ya açıldı. Kurcalı halkı, o yoldan gelenler, geçenler, Balkanlı köylerine gidenler, Şapçı'ya gelenler, gidenler çok memnun, iyi ki açıldı dediler. Başarıyla devam ediyor satışlarını. Tertemiz hijyenik ortamıyla, harika fiyatlarıyla, muhteşem sebze ve meyve reyonuyla, kuru yemişleriyle, ikramlıklarıyla, dondurulmuş ürünlerde bol çeşitleriyle Rıfat Marketler her zaman fark yaratıyorlar sevgili dostlar. Matyamu, ego yasena, ego.

Kolay gelsin. Filosuma yazmak istedim. Ne yapayım? Gözlerim görmeyeyim. Muhademiş Gürdan. Sen aktif sen gibi şey yandarını. Kusura bakma. Sana serviste para etmez.

Neriman Salih ol, bla bla bla. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İzin bitti mi? Sesin yorgun çıkıyor demiş Nedim Şerif. Nasıl yorgun çıkıyor sesim be? Ama siz deli olmayasınız. He? Allah'ım yarabbim. Günaydın Batırak Yamız'ın doğan güneşi. Güzel insanı. Herkese hayırlı günler, herkese kolay gelsin, selamlar demiş. Ama ben her gün izindeyim. Hepinizin deliği her gün izin be. He? Sesim yorgun çıkarmış. Sabahın iki tane ıspanak öpüten, bir tane kara ekmek koca gidik. Arasında hindi salamı manur yedim. Ondan herhalde sesim kısıldı azıcık. Azıcık. Şimdi soda içiyor abire. Saat 5'ten beri ayaktayım. 5'ten beri ayaktayım. Sabahtan beri gittim, saat 6.30'da kan verdim. Kan tahlili için. Orada bir kız var, mahkeme duvarı gibi suratı. Aynı mahkeme duvarı. Kalibera dedim, kalibera bile demedi bana. Üstelik işimi de halledemedi. Bilmiyor, haberi yok benim sigortanın işlerinde. Yok öyle dedim, yok böyle dedim, yok öyle dedim. Meram'ı anlattın adamı mahkeme duvarına. Allah'ım yarabbim. Vallahi billahi. Abi gün dedim kötü başlıyor dedim kendi kendime. Bırak sen kızı ya. Ondan sonra yok, anlattıramadım Meram'ımı. Öğleden sonra saat 6.30'da gideceğim, sonuçlar çıkacak. Ondan sonra Meram'ı anlatmaya çalışacağım oradaki yetkililere. Zaten sabah sabah kimse yoktu. Bir o kız vardı, bir de kan alan kız vardı. Kan alan kız da işte. O nasıl derseniz de. Ondan sonra fırına gittim. Minos'tan geçtim. Oradaki kızcağız gönlümü gözümü açtı. Hem güzeldi, hem mis gibi parfümler sıkmıştı. Hem de öyle bir kalibera dedi ki bana. Dedi börekler dedi birazcık dedi sıcak dedi soğuk dedi ısıtayım mı dedi. Yok dedim gerekmez dedim. Senin dedim kalimeran yeter dedim. Meftiaksatimera ikopela. Meftiaksatimera öteki mahkeme duvarı gibi suratın. Lan kuhamaya kendin kızını ya. Sen ya tüm manyaklar beni bulur. Amca normaldir yaşlar erken kalkıyor demiş Görkan Karali. Erken kalkan başka şeyler de var. Ya. Hadi hadi. Ben de 4'ten beri çalışayım. Sen kıza kızdın ondan sesin kaçtı demiş Nedim Şerif. Günaydın mahkeme surat ne? Duvar mahkeme duvarı. Bırak molla günaydın. Günaydın bırak molla kardeşime. Mehmet Kara kardeşime. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Yarın akşam Korifi'de canlı müzik var. Yarın akşam Korifi'de. Efendim cumartesi akşamları pazar günleri çevirme var, güvenç var. Her zaman çevirme yok ama gününe göre bazen var bazen yok. Köfte her zaman var, muhteşem köfteleriyle Korifi Bulatköy'de fark yaratmaya devam ediyor. Korifi yine fantastik Korifi. Bağmer hepsiler. Adilane bu merhepsiler.

Günaydın Gürkan abi, seni her sabah Almanya Frödenberg'den dinleyen Mehmet'in doğum gününü kutlarsan çok sevinir. Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim demiş. Soru işaretli dinleyici. Mehmet'in doğum günü kutlu olsun. Daha nice mutlu güzel yıllar olsun.

Kanari Denköşe'den günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese iyi günler, iyi yayınlar. Güzel gün olsun. Tüm dinleyicilere sevgiler. Gürkan kardeşim demiş, Ayşe Mertoğlu ablam. Dükkan Köşe, Esnaf Ayşe Kanari'de. Kanari 4'te. El are. Süsleme deyince 1984 yılından beri her türlü süsleme işleri Ayşe Mertoğlu. Yana uğramadan, bizim fiyatlarımızı, bizim paketlerimizi görmeden karar vermeyin diyor Ayşe Mertoğlu. Ella Kalimera. Motoclass'a tekrar günaydınlar. İkinci el birinci el motosikletler, elektrikli motosikletler. Motoclass'ta. Ayrı Motoclass. Klas işler sevgili dostlarım. Motoclass. Stil bayi, stil marka tüm aletler. Eskiyen çim biçme, ot biçme makinenizi Motoclass'a götürün. Çalışmıyor olsa bile Motoclass'ta değiştirin. Onlar size yenisini versinler, uygun fiyata versinler. Motoclass. Kosti Kepir'de, Şapçı'ya giderken sağ tarafta. Osman abi günaydın. Osman abi günaydın. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Koltuk olur, palet olur, pelet olur, çuval olur. Ne olursa olsun araba da olabilir. Ambrosia Trans taşıyor tırıyla sevgili dostlarım. Daha detaylı bilgi için Ambrosia Trans'ın telefonu için beni arayabilirsiniz. Bana sorabilirsiniz, bana yazabilirsiniz.

Halil Haliloğlu günaydın abi, kolay gelsin demiş. Günaydın Halil, günaydın Halil, sana da kolay gelsin. Günaydın Gürkan Kırcalı'dan selamlar demiş Yılmaz Kasım abi. Kırcalı'ya selamlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Sen nerede çalışıyorsun Mertlevim? Burası Yunanistan mı? Almanya mı? Almanya mı? Hollanda mı? Neresi? Sevgili dostlarım, Bor Fresh ürünleri Patrakya'daki bakkal ve marketlerde, Obada, Yakada, Balkan köylerinde, her yerde Bor Fresh. Liman Grup yapıyor dağıtımını. Asitli, çok güzel içecekler. Bor Fresh. Sizler de deneyin. Sizler de çok seveceksiniz, çok memnun kalacaksınız. Bor Fresh. MK Rentekar, Seymen'de. Araba kiralama şirketi Seymen'de MK Rentekar. Yepyeni bir şirket. Çok iyi durumda, çok güzel arabalar. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. mk-rentekar.com. Facebook MK Rentekar. Instagram MK Rentekar. Ha, o nasıl, minik mi?

yepyeni bir sponsorum var. Pes pembe, toz pembe bir sponsorum var. Toz pembe, pes pembe bir sponsorum var. Kartı bine pembe. Toz pembe, pes pembe. Ayşe Ayşe pembe düşler. Kınan Işan Söz ve özel günleriniz için aradığınız her şey sevgili dostlarım. Her türlü süslemeler. İşte bindallılar, duvaklar, mendil, yelpazeler, yeni doğan bebekler için kapı süsü, isimli yastıklar, teyze hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, bekarlığa veda ürünleri, ne isterseniz pembe düşlerde. Düğün, nişan, kına, mevlid, bebek, hediyelik, pembe düşler. Marinaki 4'te Şapçı'da pembe düşler, pes pembe düşler.

manzara da mı var Nedim? Manzarayı da gösterin Nedim. Ofisimi petasket onur dokat açısına doğru insümeler olur. Kayık tamirinde, kayıkların bakımında, servisinde number one Batı Trakya'da başkası yok zaten. Bizim Hasan'ımızdan. Hüseyin bu işin uzmanı. Hüseyin bu işi uzun yıllardır yapıyor. Benim hem köylümdür Hüseyin. Efendim kayığı olanlar, teknesi olanlar, kayıkların teknenin tamiri, bakımı için, servis için, boyama işleri için, motorların bakımı için, motor tamiri için, motor satışı için Hüseyin'i seçiyorlar. İskeçe girişinde Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde. Flamingo'dan önce solda Hüseyin dinliyorsa günaydın Hüseyin'e, günaydın Hüseyin'e, günaydın Hüseyin'e. Garmis dağlarını gösteriyor bana Nedim. Çok uzakta ya baktım o dağlar. Dağlarımda kar var, dağlarda kar var, dağlarda kar var, dağlarda kar var. Dağlarda kar var, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan buraya. Max çalışıyor, ona günaydın tekrar.

0: Sene 1976. Enrico Macias ve Ajda Pekkan Paris Olimpia'da bir konser düzenliyorlar. Olimpia konserleri büyük sanatçılar sadece orada konser düzenleyebilir. Bizim Türk sanatçılardan Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy zannediyorum Olimpia'da konser verenler arasında. Enrico Macias ile Ajda Pekkan birlikte söylüyorlar. Hoş görsen, boş ver, hoş görsen, boş versen, hoş gör göçsin aldırma. Şarkının sözlerini unuttum, sen unut unutmazsa. Bir Enrico Macias şarkısı bu.
1: Tamam mı?
2: Biz sen neler...
0: Rasim Kalimero. Burası mı? Günaydın.
2: Arkadaşlık.
0: Kalimero, Kalimero günaydın. Dinliyorum Gürkan abi demiş. Hüseyin günaydın. Ne zaman gitsem dükkan açık. Bugünlerde çok işlerim var Hüseyin. Ne zaman gitsem dükkan açık.

Sabah 6 akşam 10'a kadar buradayız Gürkan abi. Sorma, yarın da Tasos'ta olacağız. Bütün gün demiş Hüseyin. Tatil için olsa iyi de çalışmak için olunca zor oluyor işte. Arada iş arasında bir vut gecik yaparsın. Kurt Mustafa abiden de selamlar demiş. Rasim Kurt Mustafa abiye de selamlar. Solina düşüyorlar. Döşeyin, güzel döşeyin Solinalar. Güzel döşeyin. Çok çok erge var. Çok erge var. Çok erge var. Bizim bütün bu köyleri kazıyorlar. Hemitliği, Memitliği, orayı, burayı. Bütün gün Tebur'da bizim kutunun başında internetçiler. Bütün gün kutuya tel salıyorlar. Bura o kadar teli nereye salıyorlarsa vız vız vız vız vız vız vız vız vız vız vız pıs pıs pıs pıs pıs pıs. Havalı bir alette. Bütün gün kutuları. Zaten o bu tellerin çiti. Zaten üç tane kocaman solinaları geçirdiler. Onların içi tel doluydu. Tekrar tekrar tel salıyorlar. Her yere tel salıyor. Her yerde erge var. Her yerin alıcını bellemişler. Bütün sokakların, bütün caddelerin alıcını bellemişler. Özellikle İskeçe'de Leofor Statu'nun şeyini yapan efendim o mühendisi alnından öperim. Nereden aldıysa diplomayı, o nereden aldı bilmiyorum. O kadar geniş yolu, çift gidiş çift geniş olan yolu daraltmışlar. Yemin ederim oradan otobüs, kamyon zor geçer. O kadar dar kalmış. Kocaman geniş kaldırımlar yapacaklar herhalde. Kaldırımda at koşturacağız. Leofor Statü'yü gören var mı? Ha? Şimdi her yerini yaptılar ettiler. Her yeri kilitli o yapıyorlar. Işıkları kaldırdılar. Bir de o gazanenin dönüşünün oraya da kilitli o yapacaklar. Mış. Resmen İskeçen'in trafiğini aracını diler. Aracını diler trafiğini. Mahvettiler yolları. Vallahi billahi. Çoktandır anladım senin gözün dışarı. Ama arabadan geçemiyorum oradan. İnsan otobüsün lastik olan pulmandan nasıl geçecek? Gelmem bu.

Patali Mera İlker. Hoş geldin İlker'im. Ne hayran dokun. Faik nasılsın? Bir şey umulur. Başkası sende bilmem. Yiyecek misin? Elinden uçanla. Kiraz toplama gelmedin, bitti kirazlar. Kimseler

0: Öncelikle hayırlı programlar Gürkan kardeş. De Erga dedin az önce, sen Almanya'ya geldi, gözün Erga görsün. Kafayı yiyiz burada Erga'dan, hep trafik demiş Murat Küçük.
1: Kadınım sendi, erkekleri yendi.
0: Biz yedik kafayı burada zaten Erga'lardan. Günaydın Gürkan abi demiş Erdem Kambe. Nasılsın Erdem? Nasılsın Erdem? Haşlama tarlasında mısın Erdem?

Kız kıza diz dize göz göze. Merhaba yazar. Kız kıza el ele diz dize. Merhaba. Merhaba yazar. Kızlar duyuyor musunuz? Kızlar duyuyor musunuz? Sadece orkestra erkek olacak, onlara da şap içireceğiz, hiç merak etmeyin. Hiç zarar gelmez onlardan. Kız kız olacağınız. Kız kızlar. Diz dize. Merhaba yaza. Yaza hazır mısınız? Doyası eğlence. Felekten bir gece çalalım hep beraber. Kız kıza diz dize. Es Design Esma ve Nurgül Posidonio'da düzenliyor bu eğlenceyi. Efendim masa meze dolu. Ana yemekte ızgara tavuk ala krem. Snitchel tavuk var. Dolgulu biftek var. Bırakın tavuğu, dolgulu biftek yiyin. Nasıl oluyormuş görün. Posidonio'nun yemekleri en güzel düğün salonu. Bak farklı en güzel. Ben bir şeyi eğri konuşur doğru söylerim. Ben sadece eğlence için değil o bifteyi yemeye bile giderim. Yani. O kadar. O kadar. Etek giyerim, türban takarım, kaşkol takarım giderim kız diye. O yemeği yemeye. İçecek olarak kola, Fanta, Sprite ne isterseniz var, su var. Alkolsüz içecekler. Çekiliş var. Çok önemli bir şey. Yemekten sonra kahve ikramı da var. Bak kahve olmazsa olmaz. Yemekten sonra kahve ikramı da var. Yemek ve içecek dahil fiyat 15 euro. İlhanlar çalacak. Tane istiyorsunuz. Tane istiyorsunuz. 15 euro, 15 euro. Kadehiyle içtim sensin. Tanju bunlar kim be? Nistonya'ya gitmişler akşam. Akşam mı gittiniz? Dur bakayım masada ne var? Aman aman aman o karidesler, aman o karidesler, aman o karidesler. Vay o Nistonya'nın karidesleri vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Buran amcama selamlar. Bir de Hasan agama kolay gelsin herkese demiş İlker. Gelsin bakalım. Aydın Mehmet, günaydın bakayım Bulgaristan'a. Hilmi Şerif, günaydın.

Erdem'le Mustafa Porta yemiş. Ay ne güldüm ne güldüm ne güldüm oğlum. Sen de güldün mü? Gözümle güldüm onlara, gözümle güldüm.

Ben Nurgül'e sponsor oldum bile. Ama Nurgül dünden beri bana yazmıyor, kızdı bana. Ben Nurgül'ün duyusunu yapacağım. Nurgül benim bayrağımı yapacak. Ondan sonra cuma orada şeyde, eğlencede benim şeyim dönecek. Radyoterapi. Oldum bile. Ya. Tanıyamadın mı onlar kim? Gürkan abi diyor. Tanju tanıyamadım mı? Kim onlar be? Kim onlar be? Onlar hiç tanımıyor be. Kim be Tanju onlar? Vistolida. Gökmen'i biz çok seviyoruz. Gökmen'de biz hep gidip efendim masamızda mutlaka o harika tereyağlı garides oluyor. Ben hep büyük balık yiyorum ya da somon yiyorum ya da barbunya yiyorum ya da kuçumura, ızgarada çok güzel oluyor. Vallahi de billahi de bizim sevdiğimiz balıkçı, bizim taptığımız balıkçı. Tapını tapıyoruz. Allah senden razı olsun diyoruz. Böyle Gökmen'in önünde İlyas da böyle. De böyle İlyas önünde. O derece. Yaşa be Gökmen diyoruz. İstediğimiz gibi çalıyoruz, söylüyoruz orada. Çaldırıyoruz, maldırıyoruz. Bir ses cihazını çıkaramıyor. Ne yapsın garibim? Gökmen'e günaydınlar. Sizler de Vistonida'ya gitmediyseniz bir an önce gidin. Vistonida'nın o güzel yemeklerini bir an önce deneyin sevgili dostlar. Vistonida. Vistonida. Oktay Çavuş Kuş Serifi'yle. Ama Oktay sen yurt dışını bıraktın. Sedenle beraber misin? Ama Oktay. Ay şaşırdım. Birisi senin sponsorun diyor Tanju. Ben tanımıyor mu sponsorlarının yarısını? Hangisi benim sponsorum? Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz şekerim. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Rolobildi gibi kahve marketlerde alın. Börekler püfürük püfürük püfürük püfürük oluyor. Pafur pafur oluyor. Pafur pafur oluyor börekler. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Rolobildi gibi bütün kahve marketlerde.

0: Çalın.
1: Kadınlar eğlencesinde içki olmaması iyi olmuş. Sonra gelirler evde dikleşirler bize demiş. Halil. Biz de erkek erken. Biz bize erkek erkeğe sap sapa kılıç kılıç eğlencesi düzenleyeceğiz. Gelecek mi? Kılıç yarışması yapacağız. Kılıcı keskin olan kazanacak. Biz de içki miçki her şey serbest. Erkek erkeğe diz dize. Köpük köpen kılıç kılacak.
0: Aldatır seni kanma deme.
1: Canım o Hüseyin mi?
0: Olmaz olmaz.
1: Hüseyin çok değişik çıkmış ha. Vallahi tanıyamadım Hüseyin'i. Ama Hüseyin çok değişik çıkmışsın da tanıyamadım seni. Artist gibi çıkmışsın. Zaten artist gibi. İşten sonra yemek iyi gidiyor diyorsun.
0: El oğlu bakmaz gözün yaşına. Ne işler açar solunda başına. Kimseler koşar.
1: Biri sen biri de kara kızan.

Hemen iki tane dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Batı Trakya'da açılan en son cenaze hizmetleri ve malzemeleri cenaze bürosu. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Esat Orhan kapattı biliyorsunuz. Yerine onlar açtılar. Çukur Kahve'nin karşısında tam köşede her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi sizin için dost cenaze hizmetleri ve malzemelerini seçin diyoruz sevgili dostlarım. Ve satılık bir arsa var Ayazma köyünde. İçinde 20 metrekare bir oda da var. Toplamda 361 metrekare bu arsa. İçine ev yapın. Her türlü projesi hazır. Bütün izinleri alınık. Suyu ve elektriği de var. Her şey hazır arsanın. Ayazma köyünün en güzel yerinde. 3 yolun geçtiği yerde. 3 yol ağzında. Kesinlikle önünün kapanma durumu yok. Çok güzel bir yerde. İsteyenlere telefon numarasını verebilirim. İsteyenler iletişime geçebilirler. Fiyat sorabilirler. Gidip konuşabilirler. Kara kızanı tanıdın ama demiş Tanju. Fison Cemal. Ayar günaydın, ayar günaydın, ayar günaydın. Adem Ömer. Günaydın, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Adem abi, günaydınlar. Kılıç Kalkan, Kılıç Kalkan, Kılıç Kalkan.

derdi yıllar önce Fenerliler. Şimdi artık diyemeyiz. Şimdi artık Cim Bom Bom nerede diyemiyoruz. Cim Bom Bom bizi arıyor her yerde. Hırsız gecelerde. Ya eskiden de o günler. Eski çamlar bardak oldu. Eski çamlar bardak oldu.

diyetteymiş, akşam saat 9'dan sabah 6'ya kadar diyet yapıyormuş diyor. Hüseyin. Bülent Bey. Saat 9'dan 6'ya kadar diyet mi yaparmış? 12'den 6'ya kadar durur. Vallahi gidiyoruz, ben pazar günü oradayım, kısmetse en önde demiş Oğuz. Yanlışlıkla oldu, anladım zaten Hüseyin. Ben de pazar günü hava güzel olursa ben de gelirim. Belki pazar günü bir verilmiş bir sözüm var mı? Bir bakacağım bakalım, çünkü bireylerine hep söz veriyoruz, bir şeyler ayarlıyoruz. Şimdi sevgili dostlar, baksın size ne anlatacağım. Bakın size şimdi ne diyeceğim. Rosalini biliyor musunuz? Rosalini. Rosalin beni dinliyor mu Gamze? Her türlü kıyafetler var. Abiye kıyafetler Rosalinde. Günlük kıyafetler Rosalinde. Çantalar, mantalar, aksesuarlar Rosalinde. Tesettür giyim Rosalinde. Efendim fiyatlar mükemmel Rosalinde. Kalite mükemmel Rosalin, yeni açıldı. Rosalin butik komotini Instagram. Demokratik bir komotini. I love Rosalin, I love komotini. Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında Rosalin. Rosalin. Aradın yok zararı Hüseyin. Ve sevgili dostlarım, Erol Agromix'e de günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çay Vakıf Köyü'nde, Çay Vakıf Köyü'nün merkezinde Erol Agromix var. Efendim Erol Agromix deyince Vitex iç ve diş cephe boyaları gelsin. Her türlü inşaat malzemesi gelsin. Çatı, çakıllar, kumlar, taşlar, çimentolar, plakakiler, fayanslar gelsin. Yapay çimler gelsin. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün gelsin. Nalbure ürünleri, züccaci ürünleri gelsin. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulup takip edebiliyorsunuz. Niye? Gül gülsen. Gül. Gül. Hiç gülme. Ne kurnaz o, ne kurnaz, ne tilki o. O şeytana pabucunu ters giydirir o. Kendi aramızda konuşacağız bir arkadaşlar. Yalnız şeytanın da şeytanı var.

Kuru Kahve Cihat bir kuru kahveler paylaşıyor. Vay ne güzel kavuruyor, vay ne güzel kavuruyor Hakan kahveleri. Hop hop hop, mis gibi harman. Tam 48 yıllık tecrübe sevgili dostlarım. Babadan oğla geçen hizmet. Nihat abiden Hakan'a devraldı. Hakan devraldı bayrağı. Babası halen hayra yardım ediyor. Tüm aileye günaydınlar. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde. Kendi ürettikleri tayinler de çok güzel. Kuru yemişler de, ikramlıklar da harika. Nihat etiketiyle bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Kuru kahveci Nihat. Bizimkilerin de sevdiği, beğendiği harman. Kuru kahveci Nihat. Ella. Kul Butik Erdem'in eşi. Ermu 20'de sevgili dostlar. Ermu Caddesi'nde trafiğe kapalı. Günün en güzel yerlerinden. Öyle aman araba geçecek. Ay sağa çekileyim, ay sola çekileyim. Korkusu yok. Ermu'da. Orada çok sponsorumuz, çok dinleyicimiz var. Herkese günaydınlar. Efendim 0-1 yaş arası, 0-12 yaş arası çocuk giyimiyle ilgili her şey. Yunanistan çapında ünlü markalar. Ödeme kolaylıkları. Kulbutik.gr internet sitesi. Kulbutik olarak Instagram'da da bulup takip edebilirsiniz. Instagram'dan da görebilirsiniz. Kulbutik'e kul kul günaydınlar. Kul kul günaydın, kul kul günaydın.

Enes kardeşim nasılsın? Nasılsın Enes? Günaydın. Abim günaydın, ben Hasan Arnavut. Bütün köseyat çalışanlarına gelsin. Özellikle benim ustam Nihat Halinoğlu'na. Bir de şirketimizin Gülür Cemali Kahya'ya gelsin. Kaşlarının karasına hiç çalarsan sevinirim, iyi günler demiş Hasan Arnavut. Kolay gelsin hepinize. Sevgiler, saygılar.

gel dedin hep. Söyle benimle bile. Sesini duyur hele. Çile bülbülüm çile kısmını hep beraber söylüyoruz, tamam mı? Çile. Hep beraber bağırıyoruz, tamam mı? Hadi. Hadi. Hazırlayın sesinizi. Haydi Bülent abla. Ciğerini yediğimin Bülent'i. Ciğerini sevdiğimin Bülent'i. Latif günaydın, Latif günaydın. Faik abinin de ciğerini yiyeyim. Nurten ablam günaydınlar. Vay ne güzel çiçekler, ne güzel çiçekler.

0: Çine bülbülüm Allah.
1: Çine bülbülüm Çine.
0: Turan Bey. Günaydın Turan Bey. Günaydın Turan Bey. Günaydın. 10 numaraymış Enes Şerif. Ben 10 numara 5 yıldızım. Günüm kötü başladı. Mahkeme duvarı sürekli bir karı gördüm. Bir sarı karı. Ama ondan sonra fırında çok güzel bir kız gördüm. Çok güzel yüzlü. Ondan sonra moralim yerine geldi. Çekil.

Merhaba, senin spot hiç güzel değil. Kimse beğenmeye ne o kulak mulak diye diyor. Zeki Müren XXXX. Sen erkek olsan mesaj attığından değil, Instagram'dan ya da Facebook'tan kimliğini bildirerek yazarsın. Seni düşman seni. Seni en iyisi çekemeyenlerden, beni çekemeyenlerdensin.

Taner, ben söz verdiğim zaman tutarım. Sözümü tutmak için akşam Cemal'i aradım. Bugünden de çok yoğunum, çok işim var. Biraz rahatsız olduğum halde Cemal'i aradım. Sırf sana söz verdiğim için Cemal olmaz dedim. Bugün bilmem ne var, yarın bilmem ne var, bilmem ne gün bilmem ne var dedi. Cumartesi günü benim nişanım var. Yani ben nişana gideceğim. O yüzden Cemal'le anlaştılar. Bana suçu bulma, tamam mı?

buldum sazı. Ali Molla, Molla Ali. Batı Trakya'nın ilk sürücü kursu eğitmeni. Ehliyet sahibi olmanın en hızlı ve güvenli yolu. Autokinesi sürücü kursu. Uzman eğitmen Ali Molla eşliğinde başarı garanti eğitimlerle hayalindeki ehliyete kavuş efendim. Kavuşun. A, B, C, C, E, D sınıf otobüsler ve yumuşak G sınıf otobüs ehliyet ilk defa Ali Molla'da. Yazılı sınavlardan hemen sonra sürüş derslerine başlanıyor. %100 başarı için Ali Molla'yı seçin. Güvenli sürüşün adı Autokinesis. I love Ali Molla, I love Komodini. I love Autokinesis. Autokinesis'te otomatik vitesli araba da var. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak isteyen dostlar, sevgili hanımlar, ben debriyacı mebriyacı şunu bunu karıştırıyorum diyenler, frenle gazı aynı anda basansa ne olur? Ekran görüntüsü alır. Ekran görüntüsü. Gökhan, canımı sıkmasana benim. Başlayacağım şimdi sana gamat olarak. Çık sıkmasana benim canımı. O zaman dönünce demiş Taner. Tamam. Benle ilgili bir durum yok. Hatta ben sana gelirken sürpriz ne yapacaktım? Ya? Dönebilirsem tabii demiş. Niye dönemeyeceksin? Niye dönemeyeceksin?

Sabah sabah nerede gördünüz mahkeme suratlı kızı demiş İlyas. Anlatacağım şimdi, o olayı anlatacağım. Anlar giymiş etekleri benim de. Ta başından anlatacağım size olayı, iyi mi? Heh.

Şimdi sevgili dostlar, ahlaklı olmak, işini iyi yapmak, güzel yapmak her yerde, her işte önemli. İşinizi iyi yaptıktan, güzel yaptıktan sonra müşteriniz de olur, seveniniz de olur, sayanınız da olur. Şimdi benim bazı tahliller yaptırmam gerekiyordu. Doktoruma yazdım. Doktoruma dedim ki böyle böyle dedim. 3 ay geçti, bazı tahlillerin yapılması gerekiyor. O da biliyor zaten. Yazdım, rahatsız etmemek için aramadım. WhatsApp'tan yazdım. Benim mesajımı üstelik bayramda ona istemeden onu aradım. Sonra da kusura bakma istemeden aramışım. Bayramı kutlu olsun dedim. Mesajı gördün, senin de bayramı kutlu olsun demedi. Hadi demedi, yok zararı. Üstelik böyle konuştuğumuz arkadaş, dost diye bildiğimiz bir insan. Arkadan 2 gün önce ona bu mesajı yazdım. Mesajı görmedi, görüldü, yapmadı WhatsApp'tan. Onun dışında telefon ettim. Saat 3'te muayeneleri bittikten sonra, muayenehanesi özellikle kapattıktan sonra aradım. Telefonu açmadı, bana geri de dönmedi. Bu çok, bunu yapamazsınız, bana yapamazsınız, kimseye yapmamanız lazım. Çünkü her işin bir ahlakı vardır, bu bir. Şimdi ondan sonra bir, sürekli tahlillerimi yaptırdığım bir laboratuvar var. Geçen de birkaç ay önce, 5-6 ay önce bu laboratuvara gittim, tahlillerimi yaptırttım. Bu tahlilleri devlet karşılıyordu. Bu tahlillerin parasını devlet karşıladığı halde, efendim beni geçen de aradılar, dediler ki böyle böyle borcunuz var, bu borcu ödemeniz lazım. Ben hiç kimseye borçlu kalmak istemem, borçlu da kalmam. Ben bu konuda çok dikkatliyimdir ve üstelik kaç euro dedim, 10 euro borç için bana telefon ettiler, 10 euro için beni aradılar ki o 10 euro benim borcum değil, bunu devlet karşılıyordu. Neyse, orasını karşılamayalım, hiçbir şey demedim. Efendim o 10 euro borcumu ödedim ve dedim ki bundan sonra bitmiştir benim için o laboratuvar. Benim için bundan sonra o doktor da, bana dönmeyen doktorum da, benim için bundan sonra efendim o 10 euro için, borç için beni arayan, beni iki kere tekrar arayan o laboratuvar da bitmiştir. Ben böyle bir insanım, böyle de olmak gerekir diye düşünüyorum. Ondan sonra hem insan olarak çok sevdiğim, hem de doktor olarak çok güvendiğim, İskeçlilerin iyi bildiği bir doktor vardır. Celal doktor. Celal'e gittim. Celal bana tahliller yazdı. Ve ondan sonra akşam internette bakıyorum, Google'da en çok yorum alan kimler var, hangi laboratuvarlar var diye. Saat 7'de açılan bir laboratuvarla ilgili çok güzel şeyler yazmışlar. Küçük bir laboratuvar İskeçe'de. Fakat saat 7'de açılıyor. 7'de açıldığı için başka bir laboratuvara gittim. Bana da çok yakın, 6.30'da açılıyor orası. Fakat Yunanca'da olduğu gibi Ap Organosimi'den daha önceden de biliyorum. Google yorumlarına baktım, Google yorumları yok. Özellikle bu sarışın kız hakkında yorumlar, hep kötü yorumlar yazmışlar. Gittim sabahleyin saat 6.30'da, baktım kapıdan kimseyi göremedim. Kız oradaymış ama kızın boyu da kısa, o da beni görmedi. Ben dönünce başka birisi gördü. Baktım kapı açık, arabada bekliyorum. Neyse girdim. Kalimera dedim, bana kız kalimera demedi. Kapı mahkeme duvarı gibi surat. Oturtmuşlar onu oraya maymun gibi. Bir günaydın demedi. Neyse derdimi anlatmaya çalıştım. Çünkü benim gazeteci sigortam var. Biz parayı ödüyoruz, peşin ödüyoruz. Daha sonra zafani yapıyoruz ve sigortadan alıyoruz. Bunu anlatmaya çalıştım. Yok anlamadım. Yok ben bunu ekteniz yapamam. Yok 75 euro tutuyor, 22 ödeyeceksiniz. Diyorum ki öyle olmuyor, böyle oluyor. Yok anlatamadım bura derdimi, anlatamadım. Derdimi anlatamadım. Dedim ki içimden panasema dedim. Öğleden sonra dedim geleceğim, kendim alacağım şeyimi. Öğleden sonra dedim geçeceğim. Büyüklerine sor dedim. Profesyonel menüzlerine sor dedim. Ona göre dedim ödemeyi yaparım. Neyse. Ama yani insan güne güzel başlamak için böyle bir gülümseyen yüz arıyor değil mi? Böyle gülümseyip de günaydın demek ne güzel bir şey insana. Bu gülümsemeyi bırakın. Zaten suratı mahkeme duvarı gibi, günaydın bile, kalimera bile demedi. Neyse. Kan alan kıza gittim. Onca günaydın, günaydın kalimera aldı, kanımı bitti gitti.
Arkadan dedim horozlu girişinde bizim İskeçeliler bilirler. Milos var. Milos avradım. Oradaki kızcağız gülme güzellik kattı. Üzerinde suratında yüzünde kocaman bir gülücükle konuştuk. İşte alacağımı aldım. Geldim. Günüm onun sayesinde güzel başladı. Yani herkes işini yapacak, güzel yapacak, namussuzca yapacak. Bu çok önemli. Bu her yerde önemli. Arkadaşlarda da önemli, dostluklarda da önemli. Hayatımdan çıkardığım insanlar olmuştur. Bir kere, iki kere, üç kere sabrederim. Dördüncüsünde hayatımdan çıkarırım. Hayatımdan çıkarırım derken şöyle. Konuşmamazlık, selam vermemezlik ya da bir araya gelmemezlik yapmam. Belki bir araya gelirim, otururum, yemeğimi yerim, konuşurum ama benim için notu bellidir o insanın ondan sonra. Ben böyle bir insanım sevgili dostlarım. Günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar. Mikrobiyologos genisiyle de var, çok pratik demiş alim Emine. Emine, oraya gitmeyi de düşündüm. Oraya gitmeyi de düşündüm de ben internette bulamadım onu. Mikrobiyologo genisiyle yazdım, çıkarmıyor bana. Yoksa bana, bize çok da uygun orası. İsmail Emine Salim. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Enis. Enis yapma. Enis yapma. Okuma. Evet. Oh, aynen öyle Hüseyin. Onu yapan o dediklerin. Bir daha orada... O zayıf olan var ya, ne anasının, ne anasının. Bir daha benim için bitmiştir onlar, yoklar. Oysa onlara ilk başlangıçta çok yardım ettiğimiz olmuştur. Çok ilgilendiğimiz olmuştur. Beste kargayı ölsün, ölsün gözünü buna denir. Günaydın, bugün kasap misas gibi kokacak, o kadar demiş Hasan. Hijyen servis misas derken mis gibi kokacak mı dermişin diyorsun. Fazla ağır parfüm getirme, koku etleri geçmesin. Hijyen servis. Hiç beklemiyorsun, kadın çok iyi niyeti demiş Emine. Emine, bundan sonra oraya da gidelim. Dediğim gibi oraya gitmekti niyetim, fakat internette bulamadım. Açık mı kapalı mı, halen çalışıyor mu onu da bilmediğim için Emine oraya gitmedim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş Elif Kara Osman. Günaydınlar Elif'im, günaydınlar Elif'im, günaydınlar Elif'im. Senin gibi zengin ünlü biri 50-100 euronun hesabını mı yapıyor? Öde, uğraşma boşuna demiş Ali Molla. Ali'cim, zaten ödüyorum parayı, onu anlatamadım kıza. Kız orada oturmuş bir şey bilmiyor. Zaten dedim ki bak dedim, bizim sigorta dedim. Ben dedim bütün parayı ödüyorum. Sen dedim sadece efendim sadece bana fişi kesiyorsun. Ektelesi yapıyorsun para pemti koyup. Ben diyor ektelesi yapamam diyor. Ektelesi yaparsam diyor bana diyor söyleyecekler diyor, diyecekler diyor. Bu neden fazla para aldın da öyle de böyle de. Sen diyor 22 euro vereceğim. Ben diyorum 22 euro verirsem sana, sonra yarın öbür gün beni arayacağınız, benden para isteyeceksiniz, beni uğraştıracaksın. Anlatamadım derdimi. Sorun para değil. Sen de bana manyağa gitmesene. İyi, bize ne bunlardan, giden gider, gitmeyen gitmez, ver coşkuyu bas kopçaya çalsın demiş Gürdal ve Gökhan. Bazen şey yapıyorsunuz, beni kızdırıyorsunuz. Kopçaya basıp çalmak önemli değil, bazen güzel mesajlar vermek de önemli. Çünkü siz böyle insanlara prim verirseniz, böyle insanlara siz bu yaptıklarını görmezden gelirseniz sizi kullanırlar. Ve onlar bu şekilde böyle bu arsızlıklarıyla, bu namussuzluklarıyla ilerlemeye devam ederler. Her konuda, her yerde bahsediyorum. Bak bunu anlatmaya çalışıyorum size. Ciddi konuşurken ciddi konuşuyorum. O yüzden lütfen ciddi konuşurken bana malakiye atmayın. Tamam mı? Bunlar önemli şeyler hayatta. Eğer biz bu gibi şeylere dikkat edersek toplum olarak daha iyiye, daha güzele, daha doğruya gideriz. Daha ahlaklı bir toplum oluruz. Eğer bunlara prim verirsek,
Şimdi mesela bu bana dönmeyen doktoruma ben tekrar eğer enayi gibi gidersem enayilik bende olur. Siz de bunları yapmayasınız diye sizlere anlatıyorum bu gibi durumlarla karşılaştığınızda. Çünkü onlara o parayı kazandıran, onlara o premi veren bizleriz, sizlersiniz.

Aynen öyle oldu. Senin düşündüğünün aynısını düşünüyorum Hüseyin. Aynısını düşünüyorum. Kara gözlüm seni doyunca. İsmimi verme. Bu Taner her akşam Nejat'la birlikte. Senin hiç benzemesin Adnan Şensesin meselesine demiş bir dostum. Taner her akşam anlattıklarıma rağmen olayı bilmesine rağmen yakından da anlattım. Her akşam Nejat'la beraber mi Taner? Sen benden zor buluşursun. Yaşayan efsane. Sen benden zor buluşursun dostum. Adnan Şensesi meselesine benzetmesin. Hani Zeki Müren tembilemiş. Demişler Adnan Şensesi göze kadar içireceğiniz. Ondan sonra içtikten sonra içeceğiniz. Demiş de Allah'tan Adnan Şensesi bak benim bu dostumun aradığı gibi birisi uyarmış. Zeki Müren demiş senin de direcek demiş. Sakın demiş bu akşam demiş içme demiş. Son anda kurtulmuş Adnan Şenses. Ha, ben senden pazara bile gitmem bilesin. Neler gibi ikimiz bir. Günaydın ablam okuma ama çok haklısın cahil her zaman cahildir seni anlamayanlar ablam demiş. Aynur ablama sevgiler abim nasıl? Abime sevgiler. Sevmedim kara gözlüm seni duyunca. Ben her yerde öyle maalesef artık kimse dikkat etmeyi demiş ne demiş Şerif. Günaydın demiş Cemal. Cemal duyduklarım doğru mu? Bu yaşayan efsane her akşam Nejat'la berabermiş. Vay anacım vay anacım vay anacım neler duyuyorum. Vay günaydın hayırlı sabahlar hayırlı yayınlar diyorum güzel insan. Bir selamla başlar bazen en güzel hikayeler. Hayat karşına hep kalbi senin gibi güzel niyeti temiz insanlar çıkarsın. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın demiş inşallah amin. Hiçbirimizin yüzündeki gülümseme eksik olmasın. Bu bir sesi girirken gerçekten küfür edeyim misin? Çünkü o biraz tehlikeli demiş Enis. Emine çok teşekkür ederim. Bundan sonra aklımda olacak sağ olasın. Bundan sonra vın diye ben yeniceye gideceğim. Vın diye sabahleyin kaçta açılıyor? Yohannes Vanopoulos'muş.

Hani kopça çalışmazsa demiş Enis. Sanki kopça çalışmazsa hiç yapmadım şey. Sanki benden hiç duymadınız şey. Küfür. Sen de. Günaydın abimi yayınlar. Pame devam demiş durmuş harmonista. Sen la Pame. Ela Pame.

Selam. Yaşayın be Sedem be. Yaşayın be. Efendim, Peri Home'da İskeçe'de Tiras 3'te çok güzel indirimler var. Güveç 38 santim sadece 13 euro oval. Tost makinesi beyaz 750 watt 15 euro. Metalik hep kıskandım. Çamaşır asma askısı Aplonstra 18 metre 11 euro. 40 wattlık pervane 20, 90 wattlık pervane 38 euro. Peri Home'da İskeçe'de Tiras 3'te pazar yerinin olduğu yerde Barış Barberis'in karşısındadır. Karşısındadır. İnşallah abime de sevgiler saygılar. Tamam randevuyla alıyorsa ederiz telefon. Sabah 7'de açılıyormuş, ben programa rahatlıkla yetişebilirim. Selam Gürkan'ım, yaşayan efsane seninle. Aşak aşak geçiyor. Ben derdim sana hep hep Necip takılıyor diye. Senin kuyunu kazıyorlar, sakın kanmayasın. Keserler önünü demiş Entel Maganda. Vay anacım, bu yaşta önsüz kalacağım. Vay anacım, vay anacım, vay anacım. Az daha kanacaktım. Az daha kalacaktım. Vay anacım. Onlar benim önümü biraz zor keser yalnız. Ben onları yolup atarım vallahi billahi. Yolup atarım tırmaklarım onları. Yani vahşi kedi gibiyim ben. Enis. Senin yazdıklarını sansürlüyüm Enis. Senin yazdıklarını sansürlüyüm.

koyduğunu buldu, bildiği için dükkanı bok sinekleri bastı Enis. Ya sen bok sinekleri ne biliyor musun? Hani küçük küçük küçük küçük. Ha? Nereye ne koyduysa artık bütün bok sineği bastı dükkanı.

Özkan Mehmet Özcan Yasiköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Ta İraklio'dan Evroz Orestiada'ya kadar Yunanistan çapında gidin arayın sorun, en uygun fiyatlı inşaat panelleri bizde diyorlar efendim. Bu inşaat panelleri yapmış olduğumuz konteynerları gelin yakından görün, konteyner evleri. Mükemmel ters ve çatılı diyorlar, gidin yakından görün. Gümüşlü Yasiköy yolunda 1. kilometrede. Ayrıca her türlü inşaat malzemesinin adresi. İki tane kız kardeş Merve ve Ezgi. İki kız kardeş. HBS Ramazan Kadri beni dinliyor mu? Merve ve Ezgi Deva'yı açtılar. Bütün büyük sigortalarda çalışıyorlar. Inter Amerikan gibi, işte ne bileyim ben, Mesniki gibi, Mesniki gibi, General Ali gibi. Ben hangi sigortadayım? Allianz'da mıyım? 900 euro geçirdi. Allianz bana. Dün Fikret abi aradı, abi kardeşim dedi, parayı öderken ben acıdım dedi. Sana dedi bu ay dedi ne kalacak dedi. Ha sana dedi, ha bana dedi, ha Allianz'a dedi. Sen dedi tatile de gideceksin dedi. Ne yapayım ben Fikret abi dedim. Niye o kadar pahalı sigorta yaptırıyorsun dedi. Dedim ya arabama bir şey olursa dedim de olacak. Ya ne yapayım, ne yapayım. İki ucu boklu değil, iki ucu değnek. Deva, vatandaşın her türlü derdine deva oluyor. Efendim araç açma kapama işlemleri, İron, Protega, Zenit gibi özel şirketlere geçme, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu.

Vallahi ben bu ses kayıtlarını bile dinleyemedim. Dostum adını da unuttum. Daha sonra dinleyeceğim. Hiç vaktim olmadı. Bana ses kaydı göndermişsin de bir dinleyeyim bakalım.

Yeni bir sponsorum var. Ben Instagram'da gördüm, söyledim de onlara. Sizler de Instagram'da görüyorsunuzdur. Instagram'dan takip ediyorsunuzdur sevgili dostlar. Sevmezsen de alışırım. 15 yıllık prefabrik sektöründe tecrübeli isim. 1500 konut inşa etmişler şimdiye kadar. Firmamızın üretim ve ana yeri Keşan'da olup ihracat firması olarak Yunanistan'ın tüm bölgesine Hellas Prefabrik olarak hizmet veriyorlar. Instagram'da da Hellas Prefabrik olarak bulabilirsiniz. Bir haftada hızlı kurulum, ekonomik fiyatlar, birinci sınıf malzemeler kullanıyorlar. Ev sahibi olmanın en hızlı ve ekonomik yolu burada. Dayanıklı, modern ve 4 mevsime uygun prefabrik konutlar şimdi avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi aylarca beklemeyin. Kısa sürede teslim edilen kaliteli prefabrik yapılara hemen tanışın. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için bizi arayın diyorlar. Telefon numarası bende var, bana sorabilirsiniz. Keşan'da üretiliyor Yunanistan temsilciliği Hellas Prefabrik olarak. Instagram'da da bulun, Instagram'dan da takip edin. Zaten önünüze çıkmıştır sizin de. Böyle çok güzel evler yapıyorlar. Bu her yerde öyle, maalesef artık kimse dikkat etmiyor. Alyans pahalı, Generali'ye git demiş Nedim. Önceden Generali'deydim ya, o daha pahalıydı.

Bak mesela dün şeyi aradık. Kardeşim dün rahatsızlandı, böbreğinde taş var. Hani işini iyi yapan insan deyince Hamdi'yi aradık. Hamdi Hamaç, ürolog kendisi, tavsiye ederim. Hamdi ne zaman arasam telefonu kaldırır. Kaldırmasa bile mutlaka ama mutlaka bana döner. Sadece bana değil, kardeşimin numarası yoktu onda, aramış, çok ağrı çekiyordu. Narkotik bir hap yazmış doktor, morfin yazmış. Onu alayım almayayım dedi, soracakmış. Ben aradım, kaldırmadı. Kardeşim aradı, kardeşime de açmadı. İşi vardı, doktor muayene yapıyormuş hasta doğal olarak. Fakat yarım saat içerisinde bize döndü. Hem kardeşime döndü hem de bana döndü. İşte insan olmak önemli. Önemli olan doktor, radyocu, çöpçü, şu bu değil. Her işin bir şerefi vardır. Her işi ahlakla yapacaksınız, ahlaklıca yapacaksınız. Bak bu çok önemlidir hayatta. Hayat kadını bile olsanız, seks işçisi bile olsanız, çok belki bu tuhaf bir benzetme ama onu bile namusluca, ahlaklıca yapmak çok önemli. Onda orada namustan bahsetmeyelim de onu bile ahlaklıca yapmak önemli. Benim hayat görüşüm böyledir sevgili dostlar.

İlk defa bir internet sitesi reklamı yapıyorum ben. İnternet sitesi reklamı daha önce hiç yapmadım. Onlarca sponsorumuz oldu. Yunanistan'da belirli bir müşteri kitlesine ulaşmış, yıllardır aktif satış yapan güçlü bir e-ticaret platformu var. Yatırımcıya devrediliyor. E-ktinotrofia, Türkçe harfler, e-ktinotrofia.gr adresi. Hayvancılık, tarım ve pet sektöründe faaliyet gösteren bu özel platform, hazır müşteri ağı, oturumlu sipariş sistemi, güçlü Google görünürlüğü ve aktif ürün kategorileriyle dikkat çekiyor. Bu sitenin aylık kazancı, geliri nedir, gideri nedir, hepsini size detaylı olarak belgelerle anlatabilirler. Onların iletişime geçmek için bana telefon numarasını sorabilirsiniz. Ya da zaten siteye girdiğinizde telefonları göreceksiniz. Bu tarz fırsatlar kolay kolay karşınıza çıkmıyor. Yunanistan pazarına hızlı giriş yapmak isteyen firmalar, yatırımcılar ilgilenebilirler. Gidip onlarla konuşabilirler, görüşebilirler sevgili dostlar. Alüminyum demir doğrama işleri, kapılar, camlar, pencereler, demir işleri, balkon demirleri, Haşim. 25 yıllık tecrübe. Haşim bu işin uzmanı. Angelidis'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde, İskeçe'den Gümüşcü'ye girerken sağ tarafta sizlere hizmet veriyor. Alüminyum demir doğrama işleri deyince aklınıza gelsin. Enis'te programa başlayacağı ne oldu? Sakın o da kesmesin senin önünü demiş Entel Maganda.

0: ορίστε κυρία.
1: Μια κατσαρίδα στο τραπέζι.
0: Πού είναι, πού είναι.
2: Α, κυρία μου, μπράβο. Τρεις μέρες την ψάχνουμε.
3: Η οικογένειά της στην κουζίνα έχει πεθάνει από τη στεναχώρια.
4: Μην ψάχνετε για δικαιολογίες. Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη. Hygiene Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία, βάση του προτύπου HASP από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Και απαλλαγείτε από τους ενοχλητικούς επισκέπτες. Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν αυτοψία στο χώρο σας.
5: Hygiene Service.
6: Hygiene Service. Fatih'le karşı karşıya. Kaçarıdalardan, sineklerden, mineklerden, ok sineklerinden, mok sineklerinden, yılanlardan tısmıs kurtulun. Her yeri ilaçlasın. Kara sineklerden, sivri sineklerden kurtulun. Hijyen Servis bugün gelecek. Bizim dükkana parfüm takacak. Sinek ilacı takacak. Koyacak. Hasan Fener'deymiş. Uğur'a bakalım şeye. Faros'tan geçeyim değil mi demiş. Genç tabii. Genç para lazım. Nereden para çıkaracağımı şaşırıyorum. Yemin ederim. Vallahi billahi bak. Yemin ederim nereye ne masraf yaptığımı şaşırıyorum. Efkam geçmiş. 2 aylık efkam verdim kardeşime. 307 daha. 614 euro. Nasıl dedim, iyi misin bugün dedim, iyiyim, hiç akşam ağrım olmadı dedim, iyi dedim, o zaman dedim giderken dedim benim efkam öde. Geçen ayı ödemedim, geçmiş, bu ayın sonunda da ödenmesi gerekiyor. 900 euro sigorta parası ödedik. Vallahi 600 euro geçen seneden bilmem ne borçlarım vardı. Enfiyalar, vergi borçları vardı. Onları ödedim geçen gün. 400 kusur euro elektrik ödedim. Vallahi bak aklımda tutamıyorum. Yemin ederim aklımda tutamıyorum. Para öde bitmiyor. Devlete çalışıyoruz buna. Ne diyecektim? Hijyen servis. Hasan Fatih'le karşı karşıya ve Fatih de Hasan'ın karşısında koltuk üretiyor, koltuk yapıyor, kumaş kaplıyor. Arabaların tavan kaplamaları, kumaş döşemeleri çok güzel iş yapıyor. Fatih'in ipine kuyuya inmeyin, o kalırsınız kuyuda ama Fatih'in yaptığı işe güvenin. Geleceğim der gelmez, gideceğim der gitmez. Öyle hucazları var. Yok zarar, herkesin bir huyu var, ne yapalım, huysuz insanlar arasak arkadaşsız dostsuz kalırız. Benim de türlü türlü huylarım var. Bir huyum olsa neyse, türlü türlü huylarım var benim. Fatih babasının yolunda, babasının izinde, babasından öğrendi bu işi. Çok da iyi, çok da güzel yapıyor. McCatering de orada. Sabah saatlerinde sıcacık çorbalar, öğleden sonra ev yemekleri. McCatering de. Gümüşen içinde yaşayanlara yemek servisi, sıcak yemek servisi, yaşlılara yemek yapamayanlara McCatering'te ve aynı zamanda 800 menü üzerinde McCatering'ten menü aldığınızda özel indirimler, özel fiyatlar yapıyor, özel kaplarda, özel araçlarda sıcacık geliyor menüler size sevgili dostlar. Önünü keseceğim adama spot yapar mıyım bafasıya? Onun en sadık dostu benim. Benden başka herkes birer kere koydu ona sevgisini demiş Enis. Enis bu spotu yapmak için bir kısımda yapay zekada var ama özel olarak o kardeşlerimize, o ablalarımıza, abimize teşekkür edelim. Onlara ricada bulundu. Onlar ses kaydı gönderdi. Böyle bu spotlar hop diye, hop bidik diye yapay zeka spotu değil, kolay olmuyor. Çok teşekkür ederim. Hakikaten canı gönülden teşekkür ederim. Saat geçen akşam sabahlamış, saat 6.30'a kadar uğraşmış spotlarla. Kolay değil öyle. Böyle yarım dakikalık spot dinliyorsunuz ama onu yapmak günler saatler sürüyor. Biz ne yapalım, her ay 2000 euro görmeden gidiyor. Kara sigorta, kira sigorta, yeme içme ayrı demiş Nedim. İyi de kaç para kazanıyorsunuz? Kazandın kaç para?

Seval Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Söyle bu Germanos'a kapasın dükkanı gitsin, kendim bağladım interneti. Onlar etisi akir olmuş dedi. Ben hızlı internet çekiyorum hem de 300'lük demiş Alimoğlu'na. Sayın be. Ay hiç güleceğim yoktu. Sahi mi söylesin bari? Hey, nasıl ülkede yaşıyoruz? Germanos'un suçu yok. O Kozmote ile ilgili herhalde. Sen kendin bağladın. İnternet var mı telde? Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Sahi mi söylüyorsun? Bunu da ilk defa duydum. Tövbe bismillah. Ya Resulallah, daha neler duyacağım. Aylardır etisi yaptı. Ali bekliyor. Sizin orada bilmem ne olmuş. Sizin orada bloko yemiş diyor Ahmet Osman. Ali gerçek mi diyorsun? Kendin bağlandın, telde internet var mı? Optik fiber optik kabloyu nerede buldun? Eve kadar fiber optik kablo taktılar, sen sadece fişi mi taktın? Fişi taktınca çalıştı mı? Vay şimdi Hristos kepadak ya, Hristos kepadak ya ki Muhammed. Vallahi billahi, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Ama acaba ben de bizim köyde öyle yapsam mı? Burada direkte teller duruyor. Alayım bir tel çekeyim de vuracağım. Burada zaten 5 metre. Bizim köyde yine her gün geliyorlar, açıyorlar diye burada kutuyu, bir kutu var. Kendiro tam bizim evin karşısında. Bütün gün bir şeyler dolduruyorlar içine. Fıstiki fıstiki fıstiki fıstiki tel basıyorlar. Fıstiki fıstiki hep burada internetçiler. Valla var 300 çekiyi. Onların haberi yok diyor Halimoğlu'na. Vay bunu da hayatımda ilk defa duydum böyle bir şey. Ahmet'e söyledin mi? Allah seni bildiği gibi yapsın Ahmet. Allah. İyi ki bırakmışım bu Germanos'un sponsorluğunu ben. Faruk Şaban. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Vay ne güzel keçiler, vay ne güzel keçiler. Vay ne güzel biyolojik otlarla besleniyor keçiler. Vay vay vay vay vay. Söyleme çok şükür 6000 euro kazanıyorum demiş. Ne söylemeyeyim? 6000 euro kazanıyorsun, 2000 euro masrafım var. Ben 1500 kazanıyorum, 2500 masrafım var. Ya? He? He? Bugün yağmur var mı abi demiş Faruk Şaban. Var gibi görünüyor kardeşim, var gibi görünüyor. Evet, router verdiler, teli getirdiler, etisi akir olmuş. Bende internet full diyor. Ey gözünü sevdiğim Eladistan'ı. Gözünü sevdiğim Eladistan'ı. Gözünü sevdiğim Yunanistan'ı. Ya süre Elas. Ya süre Elas. Veda megali yasur. Zito taparalo gazito yelas. Yok böyle bir şey.

Ali, bunu Ahmet'e söyledin mi? Bak şimdi ben orada takılı kaldım. Konstantino abicim bir taş ceviz tatlısı yapıyor. Taşuz'a gitmenize gerek yok. Muhteşem bir ceviz tatlısı. Yıllar önce, önce Konstantino diyelim, sucuk lokumlar, ikramlıklar. Hüseyin abinin kendi yaptığı harika tayinler. Kendi kavurduğu fıstıklar, fındıklar. 87 yıldır Konstantino var diyelim. Yıllar önce, belki bundan 7 yıl önce, 8 yıl önce Taşuz'a gitmiştim. Ve Taşuz'a gittiğimde bir yerde durmuştuk. Mustafa, ben, İbrahim, Paşalı diyoruz biz İbrahim'e. Ve orada böyle bir tane bir kulübecik vardı. Hiç gözünüz tutmaz kulübeyi yakından görseniz. O kulübecikte bir adam bal satıyordu. Bu sefer dönüşte orada durdum. Taşöz'den dönüşte kulübenin önünde durdum. Kimse yok. Böyle derme çatma bir tezgah var. Ballar var üstünde. Sonra seslendik, dedik inek anis bir tane bir adam çıktı. Böyle yaşlıca bir an, 60-65 yaşlarında bir adamcık çıktı. Bir de stavroz var göğsünde. Kocaman bir de hacı var. Dedim ki, yıllar önce dedim buradan dedim bal almıştık dedim, çok hoşuma gitmişti. O yüzden durdum burada dedim. Adam bana dedi ki, ben bu dedi bizim kendi balımız dedi. Bak dedi, ben dedi çocuklarıma yediriyorum bu balı dedi. Ailemi, bizim yediğimiz balı size de satıyorum dedi. Dedim ki, Taşöz'de dışarıdan da bal geliyor. Dışarıdan falan olmasın. Hayır dedi, bunlar dedi bizim kendi ürettiğimiz dedi. Fotoğrafları falan görmek ister misin? Göstereyim mi sana dedi. Yok dedim, amca gösterme dedim. benim şimdi acelem var, gösterme dedim. Abicim bal aldım, keşke daha fazla alsaymışım. Muhteşem bir bal. Yine o geçen aldığım balın aynısı, tıpkısı. Tekrar Taşöz'e gidersen yine orada durup o adamdan bal alacağım. Çok güzel, mis gibi bir bal. Vallahi mis gibi bir bal. Bu da aklıma gelmişken sizlere söyleyeyim. İşte işini yapan, işte işini güzel yapan esnaflardan bir tanesi de bu. Anlatabildim mi? Düzgün insanlar, ahlaklı insanlar bunlar. Seher Seleri Ötesi günaydın demiş. Günaydın sana ve kuşlarına. Çoban lazım bana, isteyen gelebilir. 700 euro aylık yemek içmek bana ait. Sigarası bana ait demiş Faruk. Gereyim mi ben? Μία κάτω, μες στο κόσμο το φευγάτο. Μία πάνω, μία... Ali, bunu sana armağan ediyorum. Arif Emin günaydın, selam demiş. Günaydınlar. Günaydın.

Skala Potam yazar, inmezden önce bir dik var. Nerede bu adam Tasos'a diyor Nedim Şerif. İşte o dikenmezden önce böyle Skala Potam yazı yukarıdan görüyorsun orada. Hemen böyle böyle kenarda otların içinde. Sen pala adamsın, ben seni kaldıramam. Sen her sabah bal isteyeceksin demiş Faruk Şaban. Sen pahalı adamsın demiş Abel. Ama ben diyet yapıyorum, kuş kadar yiyorum ben be. Ne balı ben? Yesem de bir kahve kaşığı bal.

Gürkan kardeşim, o da bir şey mi? Tarım işiyle uğraşan rençmenlere Pomona sondajı sulama sistemi için elektrik ödeme faturasına ERT ve Dimatikon teli, sanki ERT izliyorlar. Tarlada veya belediye girip çöp kamyonu çöpleri alıyor tarlada. Demek ki çünkü öyle acayip bir ülkede yaşıyoruz ve vergilendiriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Gidişat iyi değil. Şimdi yeni okuduğum bir yerde her bir taşınmaz mal enfiyanın dışında 2 tane ek vergi geliyor. Bu gidişle Miço bizi anladın sen onu. Selamlar saygılar demiş Hasan Kaşıkçı abi. Ama yapılan anketlerde hep Nihat Demokrat'ı ön sırada çıkıyor. Ne diyorlar? Domuz dövüldüğü yere gidermiş. Diyorlar. Ben o domuzlardan dilim pandoz. Ben neyse o konulara girmeyelim. Yaz bana lütfen, unuturum diyor Nedim. Neyi yazayım ben Nedim? Düşün, şu anda yazamam. O kadar çok işim var ki şu anda. Daha sonra yazarım. Efendim devam edelim. Ve sponsoru tanıtalım bakalım. Paint Center Erdem ve Yani. İpsilandu 7 numarada Gümüşlü'de kafeterya kafeinin tam karşısında. Her türlü boya işleri. Paint Center'da sevgili dostlarım. Kaliteli boyalar, isomat ürünleri. Paint Center'da boyanın merkezinde plakaki kolaları, plakaki için armolar, plakaki boyaları, teras yalıtım malzemeleri, çok güzel duvar panelleri var. Çok uygun fiyata, gidin onları da yakından görün. Paint Center Erdem Bey, yani yılların tecrübesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar. Ve Dört Mevsim Aile Lokantası, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Dört mevsimde de sizlere çok güzel menüler sunuyor ama ilkbaharda ve yazın en güzel. Neden mi? Çünkü orada çok güzel ağaçlar var. Yo, ağaçların altından böyle sular geçiyor, dereler akıyor. Oh, mis gibi bir ortamda yemek yiyorsunuz. Hamdi abi ve ekibine, dört mevsime kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Elektrolank en uzun sürekli süreli sponsorum. Elektronik sünnetçi köyü merkezinde elektrikli elektronik eşyalar, güneş enerjisi termosifonları, güneş enerjisi panelleri, ısı pompalarının, güneş enerjisi termosifonların, klimaların satışını ve kurulumunu yapıyor. Elektronik sevgili dostlar. HS Cars Yastıköy'de 9 kişilik minibüsleri var. Şoförüyle beraber kiralayın, istediğiniz yere götürsün sizi. Ayrıca HS Cars her türlü ikinci el araba için ödeme kolaylıklarıyla, gümrük işlemlerinde de kolaylık sağlıyor. Kendi tanıdığı gümrükçüler var. HS Cars'ı da tavsiye ediyoruz sizlere. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Coşkun Etmek gibi toptan ve perakende satışlarla hizmet veriyor. Her türlü mermer işi, granit işi, evinizde, iş yerlerinizde mermer işleri, rengi bozulan, sararan, kararan mermerlerin, çatlayan mermerlerin değiştirilmesi işlemleri, mozaik mermer işleri, mermerci Coşkun Etmek gibi nerede? Suzuköy'den Kozlerdere'ye giderken dereye geçer geçmez sağ tarafta Coşkun İtmar Marası olarak Instagram'da da bulun. Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Geçen gün Celal'le konuşuyoruz. Bizim Celal çok tekrar tekrar söylüyorum, insan olan her şeyden önce insan olan tecrübeli bir hekimdir. Malcan Celal, İskeçe'de patolog kendisi. Sağlıklı beslenme çok önemli. Celal dedi ki ben dedi Dedaş'la dedi çok yoğun çalışıyorduk. Yani o hastaneden o hastaneye, o dersen bu derse Dedaş'la uzmanlığını yaparken yani tek başıma yaşıyorum. Yani saatim belli değil. Gece geç saatte gidiyorum. Gece 12'de 1'de 2'de acıkıyorum. Yemek ısmarlıyorum. Hep dışarıdan yiyordum. Ondan sonra bir baktım dedi kolesterol taban yapmış dedi. Dedim Celal kendine gel. Dedim dedi Celal kendine gel.

önemlidir ve bu konuda uzman Elif Karaosman kilo almak isteyenlere sağlıklı aldırsın, kilo vermek isteyenlere sağlıklı kilo verdirsin. Onun uzmanlık alanı bunlar. Elif Karaosman uzman diyetisyen olarak bu işi iyi yapıyor, güzel yapıyor. Ben de Elif'le başladım, Pınar'la devam ediyorum. Şimdi Pınar'a artık tatilden sonra gideceğim ama nasıl beslenmem gerektiğini öğrendim artık. Geçen de aradı beni Pınar. Antibiyotik kullanıyorum. Antibiyotik kullanırken zaten olmaz Gürkan abi, vücut su tutar dedi. Her neyse... Zaten bir defa öğrendiğinizde nasıl beslenmeniz gerektiğini, o kilolarınızı muhafaza etmenizi de öğreniyorsunuz. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı hayat için, tansiyonsuz, kalpsiz, şekersiz bir güzel bir hayat için çok önemli sevgili dostlarım. Yaşlılığınızda da rahat, iyi geçirmek için çok önemli. Elif Karaosman Halka Kondili 3 numarada eski mahkeme binasının arkasında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ben boyacı arıyorum. Bana bir boyacı tavsiye eder misin derseniz, eğer Eray Harbaz Yalımlı'da söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işini bitiriyor, işini yapıyor ve ekibiyle beraber harika hizmet sağlıyor. Eray Harbaz, isteyene telefon numarasını verebilirim. Traktörcü deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun Mesut. İkinci el, birinci el traktörler 45'lik, 2000'ler için. Sattın mı onu Mesut, dinliyor musun? Traktörler var Mesut'ta. Gidin yakından görün. Traktör var bir tane satılık. Solis ve Kyoti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. Bu traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Her türlü traktörlerin, tarım aletlerinin, sulama beklerinin, karoların tamirini, bakımını yapıyor. Ve Türkiye'den her türlü traktör için kabin getirdi. Klimalı kabinler, traktör kabinlerini de bulabiliyorsunuz efendim Mesut'ta. Nara nara nara nara nay nay nay nay nara nara nara nara nam. Coşkun beni dinliyor mu? Coşkun'a da soracaklarım, söyleyeceklerim var. Coşkun, kedinizde, köpeklerinizde yemler, kuraketler, kuşunuzun güzel öttüren yemler, kedilere mamalar, yaş mamalar, kuru mamalar Coşkun'da. Coşkun Gümrücü'ne de, Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümrücü'ne içine doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada, Triatikan Farmaka yazan yerde. Şener, en güzel şekilde, en iyi şekilde Şener sizlere hizmet veriyor. Kulağı az işitenler, az duyanlar Şener'e giriyorlar sevgili dostlarım. Şener, Gümrücü'ne'de Hondo Center'ın karşısındaki yolda. Şener aynı zamanda İskeçe'de Zarakist'in karşısında. Kalimero, Kalimero, Celal'den geliyorum demiş Halil. Ne yaptın Celal'de? Celal bir numara adamdır. Çok severim. Çok düzgün bir adamdır. Günaydın yağmurlu bir günden demiş Engin Ahmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Engin abi. Günaydınlar. Bugün sağlam parayan var demiş Nida. Abi Halit abinin frekansında, radyosunda yayın yapıyorsun. Aynı Halit abi Arıcılar Derneği'nin başkanı. Sen gidiyorsun el alemden bal alıyorsun. Firi firi belaya gidiyorsun. Halit abi andart mı olsun, Balkan'a mı çıksın demiş Nida. Benim alacağım iki şişe ballan Halit abi adam olacaksa bana zaten bal istediğimde bedava veriyor. Adam iyi ki demiştir, satın almış da bu sene benden bal istemedi demiştir. Ya geçen sene bana bir bal verdi, kapkara kestane balı mı ne, bambaşka bir bal. Tabii ki paralan vermedi. Ama defi bela, defi bela kurtulduğuna şükrediyor. Sen ne diyorsun? Ya? Benden ne hayır gelecek, benden bir şey beklerse yandı o. Ama benden para çıkar mı? Zaten beni ters çevirse şu anda cebimde 4 euro mu ne kaldı? Sonra talihlerimi nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum artık, bir şekilde ödeyeceğim. Röntgencinin odasına mı gideceğim? Magnetikçinin odasından mı geçeceğim? Bakalım ne yapacağım? Böyle bir şekilde ödeyeceğim. Ya 6,5'da 75 euro. 1 euro. Terzi Fatma abla mı neşe Ahmet abi diyor Nida. Biliyorum be. Biliyorum be. Vallahi billahi. Hem de balı görseniz nasıl bal? Kapkara, bambaşka bir bal.
Çok acayip bir herhalde kestane balı mı ne balı? Aynısını Fikret abiye de verdi galiba. Fikret abi beni dinliyorsa, Halit abi beni dinliyorsa yaz.

ne balıydı o bilmiyorum. Çok güzel bir baldı. Çok güzel. Var mı başka ta? Hani tabi o balcağızdan var mı başka ta? Hayat beleş, hayat sende 1500 kazanıyorsan 3500 beleşten yiyorsun demiş Nedim Şerif. Ne kolesterol, ne trikalin, ne de tansiyon bende hiçbiri yok abi. Sarı gene çok gezeceksin demiş Hüseyin. Trikalin de yok mu sende? Ne zaman baktırdın en son? Fiko'ya da kızdım diyor Enis. Fiko, sen de herkese kızgınsın Mertliğim. Benden başka herkese kızgınsın. Selam Gürkan abi, nasılsın? Yayınlar, selamlar demiş Sezer. Hoş geldin Sezer'im.

Hayatım beneş, ben çocuğum demiş leblebi Hüseyin Agam. Senin de çok güzel fındıkların, fıstıkların, kuru yemişlerin var. Çok güzel ceviz tatlınız var. Onları da onlardan alayım bedavaya. Hayat bedava. Hayat ne yapayım? Başka türlü geçinemeyeceğim.

birinde kayıkların bakımında, boyama işlerinde Hüseyin var. Güvenebileceğiniz sizin hemköylümdür, komşumdur, karşı komşumdur. Pek görüşemiyoruz. Görüştüğümüzde de hemen geliyor koşa koşa. Görüşemeyiz pek. Çok uzakız. 100 metre var aramızda. Belki 100 bile yoktur. Ne yapacaksın? İşler güçler işte. Efendim kayık motoru satışı motorlarının tamiri. Kayık tekne işlerinde uzman isim. İskeç'e girişi. Eko benzinci Bülent'in olduğu bir yerde. Sizlere hizmet veriyor efendim. Flamingo'dan önce solda. Efkaristo para poli. Efkaristo para poli.

Nazarladım beni dün 38,5 ateş boğazlarım ağrıyor demiş Halil. Aa, bazın ağrısa bende ilacı var onun Halil. Onun senin ilacın bende. Bağız ağrısına birebir. Kocaman Trakya bir fukara Gürkan'ıma bakamayacağız. Yazıklar olsun bize o zaman demiş Levlevci Hüseyin Agam. Aynen öyle. Aynen öyle, bir bana mı bakamayacaksınız bütün Trakya be? Benim gibi. Zaten az yiyorum, kuş kadar yiyorum zaten. Sana bir deri bir kemik aldım burada. Lappame dosse. İki tane dost sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Eski Esat Orkan'ın olduğu yerde köşede. Çukur Kahve'nin köşesinde hizmetinizde. Her türlü cenazesi, her türlü cenaze malzemesi. Biz de işimizi yapmaya, güzel yapmaya çalışıyoruz diyen iki dosta çok teşekkür ediyoruz. Rosalin Butik. Rosalin Butik. Kadın giyim, abiye giyim, günlük giyim, pantolonlar, etekler, efendim çantalar, aksesuarlar Rosalind'de. Tesettür giyim Rosalind'de. Rosalind Butik Komatini Instagram, Demokrasi 1'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında sizlere hizmet veriyor. Rosalind. San Siro'nun Tems marka çamaşır bulaşık deterjanı TEMS 4 etkili. Bulaşıklarınız ekonomik uygun fiyata tertemiz olsun. San Siro satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde. San Siro'nun 1. şubesi Gümüşhane'nin içinde. King Potu karşısında 2. şubesi Büyük Parkeri'nin olduğu yerde, Şaban'ın olduğu yerde hizmetinizde San Siro. Depoları da Kozluköy yolunda San Siro. Geçeyim alayım demiş Halil. Gel bana batıracağım, gel, bal da var. Hiçbir şey için kalmayacak. Günaydın abi, sen öğrendin nasıl besleneceğini ama Fofiko öğrenemedi. Onun canı yok mu? Ona da öğretelim demiş Onat. Dur bakalım Fofiko'yu önce bir götürelim bakalım, bir röntgen çektirelim, bir baktıralım bakalım neyi var neyi yok. Bakalım beslenmesinden mi başka sorun mu var, başka problem mi var? Ya Kemal'ın dediği gibi ışığa tutup da bakmayacağız da bak, göremeyeceğiz neyi olduğunu. Ama önce kendimi, önce kendim sonra Fofiko. Kendi işlerimle uğraşmaktan Fofiko'ya pek zaman kalmıyor Onat. Bak kolumda bant var, dur çıkarayım onu. Acımasın. Ama kız nasıl hoş kan aldı. Hiç vallahi hiç ne acıdı. Çıkmıyor anacını, sattım bantını ya. Vallahi billahi erdemdin. Daha güzel açtı damar yolu kız. Azıcık morarmış ama bravo.

Ondan sonra geldi sen abi kurşun döktür en iyisi demiş Onat. Nereme döktüreyim kurşunu? Nerenin hastanında acaba?

0: Sağ olun efendim, ağzınıza.
1: Aç bakayım sesini.
2: Dübürük dübürük çürük. Dübürük dübürük dübürük dübürük. Çürüksün çürük. Dübürük dübürük dübürük. Karakterden yoksun dübürük. Dübürük dübürük dübürük. Şereften yoksun dübürük. Dübürük dübürük dübürük. Namustan yoksun dübürük. Dübürük dübürük dübürük dübürük. Çürüksün çürük. Dübürük dübürük dübürük. Karakterden yoksun dübürük. Dübürük dübürük dübürük. Şereften yoksun dübürük. Dübürük dübürük dübürük. Namustan yoksun dübürük. Dübürük
1: dübürük. Şerefsiz dübürük. Dübürük dübürük. Ajda'nın yeni şarkısı. Ajda'nın yeni şarkısı ilk defa Radyo City'de, Radyo Terapi'de. Dübürük dübürük dübürük. Namussuzsun dübürük. Dübürük dübürük dübürük. Dübürük. Düşmanlarıma tüküreyim. Dübürük dübürük düşmanlar. Namussuz düşmanlar. Namussuz düşmanlar. Dübürük. Ela Sedat Blumeme. Dendraki kıtıma dendraki mi süsüyorsunuz kıtıma dendrakiye. Günaydınlar. Kahve yapılmış, radyo açılmış. Kalimero. Dübürük. Hadi düşmanları tükürelim. Dübürük.

Yavrum yürü. Tırcı Şevket bana arkadaşlık göndermişti. Kimsin sen be Tırcı Şevket? Bu bildiğimiz tırcılardan mı yoksa paraçuklu mi Tırcı Şevket? Tehlikeli oluyor bu tırcılar. Tırcı Şevket. Benden de tüh demiş Ali düşmanlara.

Bağışlar makine mühendisiymiş. Ne yaşadı da böyle oldu acaba demiş Anten Vagan'da. Sesli okuma. Şevket Ambrosya trans mı oluyor?

Ambrosia Trans herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, herhangi bir Yunanistan'dan Avrupa ülkesine taşımacılık yapsın. Ambrosia Trans, hem de Ambrosia Transmış, baktırda yazıyor. O araba taşısın, tren maliyeti taşısın, palet taşısın, pelet taşısın. Ambrosia Trans. İletişime geçenler bana, geçmek isteyenler bana yazabilirler. Ambrosia Trans. Kabul edeyim bayla arkadaşlarını. Ben bu tehlikeli tırcılardan sandım onu. Bugün Ambrosia Transmış bak yazıyor. Üstütüme ki transporte Ambrosia. Ambrosia. Ne zaman sarılmış oldum lan. Turcu Şevket, Ambrosia Trans, Ambrosia Trans, Ambrosia Trans. Ben şimdi Taşyüz'den iki katlı bir yazlık aldım. Biraz dar ama olsun. Oraya eşyaları Ambrosia Trans'a taşıttıracağım. Taşyüz'den aldım. Kefalonya'dan aldım bir tane. Siz Kefalonya'ya ev kiralayıp da gittiğimi sanıyorsunuz değil mi? Mahsus diye. Benim yazdığım var Kefalonya'da. Razata'da, Razata'da. Razata diye bir yer yok diyeceksiniz. Vallahi de billahi var. 4 kilometre Kendro'ya. Argostoli'ye 4 kilometre Razata. Bütün orman, bütün orman. Önü deniz, arkası orman. İtalya'ya yakın olduğu için orada yıllarca İtalyanlar kaldıkları için Kefalonya'da çok ilginç isimler var sevgili dostlarım. İsimlerin yarısı İtalyanca. Bak şimdi mesela size aktarayım mı? Havdata, Havriata, Farsa, Dilinata, Davgata, Kruplata, Halyotata, Grizzatata, Digaleto, Razata. Bak bunları uydurmuyorum, haritadan okuyorum. Kardokata, Diavarata, Komitata, Patrikata, Paliki, Kuvalata, Farsa, Diavgata. Yunanca isim çok az. Karuza, Karusata, Mustata, Vlachata. Yunanca isimler Likithra, Keramyes, Argostoli, Liksuri. Başka ne var? Sami, Agios Nikolaos, Poros,

Bunlar hep şeyin Kefalonya'nın köyleri. Kefalonya, İshaki, Zakynthos çok yakın birbirlerine ama bu ilginç isimler sadece Kefalonya'da var. Diğer yerlerde, yani Zakynthos'ta da İshaki'de de Yunanca isimler var. Bu Kefalonya'daki bu isimlere bayılıyorum. Kurutuyorlar, coştu deli günü, unutuyorlar. Ben de Razata'da kalacağım, Razata'da.

0: Yaşa Rıfat Market. Yaşa.
1: Sallıyorum.
0: Yaşa. Ağaçlar fazla elektrik akımından böyle oldu. Sezer. Kim inanır senin paran olmadığına demiş Seher. İşte kimse, herkes beni zengin sanıyor. Görülen altında bol boyu. Herkes beni zengin sanıyor.

olmuşum. Ayşe ablaya çok teşekkür ederim. Ayşe Mertoğlu. Süsleme deyince aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Ayşe Mertoğlu. Dükkan köşe esnafın adı Ayşe. Gümüşlerin en güzel yerinde. Konstantin'in olduğu yerde. Devletoğlu'nun olduğu yerde. Siras'ta. Dörtte. En güzel süslemeler. Süsleme alanında ben de varım. Süsleme alanında ben de fark yaratıyorum diyor. Ayşe Mertoğlu. Süsleme için bana da uğrayın diyor Ayşe Mertoğlu sevgili dostlarım. Bor Fresh. Batı Trakya'nın içeceği. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde, dağda mağda her yerde bulabilirsiniz. Ova köylerinde her yerde bulabilirsiniz. Tam kefanın ya dedik Eycan Eylans'tan mail gelmiş. Yasu Gürkan Nestin oğlu. Totaksidus ya kefalın ya plisiyaz ya eksakomikronik anadiamorfosis diakopesu opus tenis. Apofigeti sures keto sinostizmo. Metofast trak διαθέσιμο από 4 ευρώ ή με εξαργύρωση μιλίων. Φτάνει πιο εύκολα και γρήγορα στη πύλη αναχώρηση τη πτήση του διόρ. Έψη γαλάν. Έψη φασαφίσο. Έψη γαλάν παράλμα και φαστ τρακμι. Πύλη αντλήντια. Χουρά! Ινσταντάρ ορμάνε. Ανάπηρωσταρν τη συντάρ και ζωήτο βραπίλη γιουκλενίου. En son binsem ne olacak? En önce binsem ne olacak? Yerim belli, uçak belli. En önce binersem uçakta canım sıkılacak zaten. Ne yapayım ben fast track'ı? Ha? Ne yapayım fast track'ı? Ya bunlar insan soymak için numaralar. Fast track'tan, buralardan kurtul diye bana. Ey Cihan, ey Cihan. Dilek amemiz Bor Fresh. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Çok güzel meyveli asitli içecekler. Bor Fresh. Bor Fresh. Dün annem geldi. Tam program bitti, ben giyiniyorum. Kardeşime gideceğiz, kardeşim rahatsız diye. Anamı da bir panik olmuş. Ana yüreği, anne yüreği. Geldi şimdi stüdyoya girdi. Soruyor o ne, bu ne, o ne, bu ne. Anne dedim, sanki ne olduğunu söylesem anlayacağım. Bu küçük şey ne? Onu dedim tatile giderken alacağım o yayın yapmak için. Onu nereye takacağım, bunu nereye koyacağım? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Anam da benim gibi meraklı. Allah'ım yarabbim. O oradan ciğeren oluyor, bu buradan öyle oluyor mu? Bırak, ne ince sorular sordu bana bırak. Ne ince sorular sordu bana. Yar yolla, kar yolla. Hoy dedi, hoy dedi, hoy yolla. Mekakars, rentekar mekakars. Araba kiralama şirketi, yepyeni çok güzel arabalar var, harika araçlar var, harika fiyatlara. Sosyal medya üzerinden de mekakars olarak bulabilirsiniz. mktrentekar.com. Facebook mekarentekar, Instagram mekarentekar, Filagaz Seymenköy'de Yahya Bey'le giden yol üzerinde İlker mekarentekar. Ve bizim kızanlar bana günaydın demedi ama ben onlara günaydın diyelim. Stonafro arabanızı evden alıyor, iş yerinizden alıyor, iş yerinizde bırakıyor. Altını üstünü çok güzel yıkıyor, yolcu kasarizma yapıyor, çok uygun fiyata çalışıyor. Bir telefon etmeniz yeterli. Nasıl bileceğiz biz onları, nasıl bulacağız derseniz Instagram'da Stonafro diye beğenin, Stonafro diye takip edin. Telefon numaralarını da görün. Stonafro Sarıca yolunda, tren yolunu geçince, Yunan mezarını geçince hemen biraz daha ileride sol taraftadır Stonafro. Bizde böyle ucuz araba var demiş Nedim Şerif. Mercedes göndermiş bana, kabrio, bez rengi salonu. Evet, çok ucuz maşallah. Melek Sadık, selam günaydın, kolay gelsin dostum demiş. Nasılsın Melek? Günaydın Melek. Günaydın Kale. Saat kaçta gelip kaçta ki kaç can nişandan kale, ona göre geleyim ben de. Tanju, sen erkek tarafından mı geleceksin, kız tarafından mı? Hangi taraftan geleceksin, yoksa orta tarafta mısın sen? Yoksa tarafsız mısın?

Çok kararsızım, ortada kaldım. Parayı basan alır beni yanına demiş Tanju. Bu da var ama Volvo kadar etmezler demiş Nedim Şerif. Bunu hiç beğenmedim. Nasıl araba böyle bu? Az bulamazsan saz yolla. Günaydın, bu sabah ben de yeni açtım. Nasılsın? Her şey yolunda mı demiş Peri Köse. Bomba. Bomba gibiyim, sen değil misin? Çıkardım orkideleri şeyden. Küvetten. Öyle canlanır gibi oldular. Aletine de günaydın. Sana da günaydın şampiyon demiş Yasin. Günaydın. Kolitosun yok, gene bendesin. Karaçanların yüz karası. Bütün Karaçanlar kızanları beni dinliyor. Bir tek sen Haşmet'i dinliyesin. Yüz karasısın sen Karaçanların. Bütün Karaçanlar Beşiktaşlı, bir sen Fenerbahçelisin. Sen tersten dolmuşsun. Tersten. Kat bulamazsan yat yolla. Ayrılamıyorsun Haşim'den. Bal gibi tatlı geliyor Haşim sana. Bana dün gördüm bir telaş. Bıra bir de yanmış güneşte. Kıpkırmızı olmuş, maymun götü gibi olmuş. Ki bizim dükkana geldi. Bıra vızıl vızıl sanki kıçına biber sürmüşler. Ben dedim yemeğe oraya saldırdı, buraya saldırdı, öyle yaptı böyle yaptı, biz gittik. Dedim bu yuvasında, yuvalarına çomak sokmuş kızıl sarıcağrı gibi dedim. Nereye saldıracağını bilmeye dedim. Sonra aradım dedim. Sen dedim niye öylesin dedim. Sana ne oluyor dedim. Benim yaptığım işleri sen yapsan da benim öyle işim vardı. Oraya koşturayım da buraya koşturayım da öyle yaptım. Burası sakin ol dedim. Sakin ol dedim. Haplarını çifter çifter al. Çifter çifter al. Teker teker alma dedim. Sakin ol dedim. Sen dedim niye öyle yandın be dedim. Kaynanamla denize gittik dedi. Kaynanasından çok da arkadaş, çok dost. Denize gitmiş kaynanasından. Maymun kötü gibi olmuşsun dedim. Allah bile. İyiyim şükür kardeşi, nasıl oldu diyor Perihan. Kardeşim dün çok ağrı çekti. En sonunda bir hap yazdı doktor, uyuşturucu veya. Ondan biraz uyuştu. Akşam ağrısı falan olmamış. Şimdi tahlil yaptıracak. Kan tahlili yaptırması gerekiyor. Ve taşın nerede, nasıl, ne kadar olduğunu görmeleri için akson 2'den geçecek. Akson 2'ye geçecek. Gidecek. Günaydın Gürkan annecinin kıymetini bil. Ben annemi 22 gün önce kaybettim. Bırak sorsun öyle hatıraları kalıyor demiş Fatma Mehmet. Aynen öyle. Aynen öyle. Annelerimiz başımızda olsun. Annelerimiz başımızda olsun. Ne sorarlarsa sorsun. Çok haklısın. Bunu beğenecek mi? Araba beğendiremedik demiş Nedim Şerif. Beğenmiyorum ben. Ben neyi beğeniyorum biliyor musun? Yeni GLC çıkardı ya, Mercedes elektrikli. Elektrikli. Kupe olanı, daha kupesi henüz çıkmadı. Onu alacaksın, tavanında böyle Mercedes'in ışıkları yanıyor böyle. Tavanda böyle Mercedes'in simaları yanıyor. Acayip bir şey. Bir sürü dinleyicim var. Yaparız bir paracık, birazcık bir bağışçık yaparsınız. Alırız bana öyle bir şey değil mi? Vallahi billahi yapar mıyız öyle bir şey? Dünyada ilk olur. Vallahi bak, dünyada ilk olur. Yapın bana öyle bir güzellik. Yapın bana öyle bir güzellik. Kaç para olacak? 80-90 bin euro çok çok. Kaynanası sürmemiş mi krem ona diyor Yasin. Bak sonra her şeyi söylesin yayında diye bana kızıyor. Herkes kızıyor bana. Bilmem artık, herhalde sürmedik. O kadar detaylı bilmiyorum, detaylarını sen sor. Günaydın, duydum kireç acı varmış, kızım da yolla demiş Meşhur ablam. Ne olmuş? Meşhur ablam diyemedim. Sen ne tarafta olacaksın? Ortada mı demiş Tanju? Ay kız, ben zaten ayol. Ben zaten ortadayım. Benim tarafım belli bir ortadayım.

Πολύτε οικόπεδο στα Καλλιγάτα, στη Κεφαλονιά. Γιουζόμπιν ευρώ. Bak Kefalonya diye her Kefalonya ile ilgili şeyler çıkarıyor bana Facebook. Bütün Amerikanlar bizi dinliyor. Ne dersem hemen pat diye reklam çıkarıyor bura. Nasıl ikopedo bu dağın başında ya böyle. Kiraz ağacı. Ha, Senem'den kiraz mı yollayayım? Vallahi ben yollarım, Senem toplarsa ben hayatta toplamam. Ben kolumu kaldırıp koparıp kirazı yemeğe üşeriyorum. Toplamak için katiyen toplayamam Meşhur ablacığım. Selamlar Anadolu İbiş Kafe'den selamlar demişim. Mesut.

0: Ama hafta sonu seninle diyor ne zaman yetişmiş gitmiş kaynanasına diyor gelsin. Pazar günü benimle diyor. Pazartesi tatil değil. Seneme söyleme Şura abla iyi tarafına gelirse toplar.
1: Kar yağıyor yağıyor. Kar yağıyor yağıyor.
0: Sana şirin görünmek için kesin toplar.

yalan söylemiş, benden kerametiye gitmedi. Dedim ya sana kaynanasıyla gitmiş diye. Ya da bana öyle dedi, kaynanasıyla gitmiş de olabilir. Bana kaynanam dedi.

0: sataşma, bu sene mi kızanın kısmetini kapatacaksın demiş Hasan. Niye kapatacağım onun kısmeti? Onun yapısı var zaten. Yazık çocuğa yazık. Günaydın Apoton Afro. Çalışıyoruz diyor Vedat Arabacı. Çalışın bakayım. Çalışın bakayım kızandan. Ha bakayım.
1: Cezayir'in armanları
0: Andonis Görgiadis herkese sokoryomas yani genya kendori giyastu. Sana bir kötü haberim var demiş Oğuz Memle. Bana ne Andonis Görgiadis'den? Andonis mi?

Ahmet Muzaffer abi Frankfurt Havalimanı'na günaydın. Onu inşallah çağırmışlar mı diyor Yasin. Çağırmışlar ama gelmeyecekmiş, gitmeyecekmiş. Bana niye soruyorsun bütün bunları be? Allah Allah.

Günaydın Gürkan Bey, arsan ile bilgi alabilir miyim? Teşekkürler demiş. Kime göndermiş bu şeyi? Ben bu numaraya daha sonra programdan sonra bilgi gönderirim. Sağdunlar, sağdunlar. Halit abi, numarayı ben sana mı göndereyim, bu numaraya mı göndereyim?

Dur bir tane spot girelim. Max yoğurt, Max yavrut, Max kefir, Max ayran, Max salata çeşitleri, Max çalışanlarına kolay gelsin. Maksimum muhabbet olsun.

Kuru Kahveci Nihat ve ekibim Şapçı'da. Etiki Bankası'nın bitişinde 48 yıllık tecrübemiz gibi kavrulmuş Kuru Kahve. Kuru Kahveci Nihat ve ekibinde sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Hakan'a devretti artık yavaş yavaş Nihat abi işi. Tüm aileye günaydınlar. Çok güzel kuru yemişler, ikramlıklar da var. Kendi tanelerini de kendi üretiyorlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de Kuru Kahveci Nihat'ın kahvelerini bulabiliyorsunuz. Ve devam edelim, devam edelim. Yastıköy'de bizim sevdiğimiz taverna, Gökmen'in tavernası. Biz oraya gidiyoruz, balık yiyoruz. Biz orada çok güzel kalamar yiyoruz. Biz orada çok güzel garido makaronlar da yiyoruz. Vallahi de billahi de bayılıyoruz, çok seviyoruz. Efendim sizler de eğer gitmediyseniz Bistonida'ya gidin. Bak giden herkes çok memnun, işte Tanju'lar gitmişler. Hiç başka bir yerde böyle tereyağlı karides yemedik diyeceksiniz. Üstelik karidesler temizlenmiş, hart diye hemen çatallarını koparıp ya da elinizden hart diye ısırıyorsunuz, bitti. Bu kadar. Balıklar balıklar, harika fiyatlar. Siz üzmeyen, cebiniz üzmeyen fiyatlar.

devam. Her derdinize devam. Merve ve Ezgi kardeşler, Şapçıya günaydınlar. Devam. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. En büyük isim yapmış sigortalarla, bütün sigortalarla çalışıyor. 21 tane sigorta. Teknikidir, alyanstır. Ne bileyim şudur budur. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kenya gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devri işlemleri, Papadimo 37 Şapçı Espresyonist'in yanı. Devam. Grafio Hipostereksis Politon Şapçı'da Espresyonist'in yanında sevgili dostlar. Önem ben kurban olamazdım da kedine ben. Ve yeni bir sponsorumuz var. Prokat ev konusunda uzman onlar.

Yunanistan'da belirli bir müşteri kitlesine ulaşmış. Yıllardır aktif satış yapan güçlü bir... Pardon. Sponsora karıştırıyorum. 15 yıllık prefabrik sektöründe tecrübeleri var. 1500 konut inşa ettiler. Firmanın üretim yeri Keşan. Yunanistan temsilcisi Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun, takip edin. Bir haftada hızlı kurulum, ekonomik fiyatlar, birinci sınıf malzeme. Ev sahibi olmanın en hızlı ve ekonomik yolu. Dayanıklı, modern ve 4 mevsime uygun prefabrik konutlar. Zaten Instagram'da rastlamışsınızdır, ben de gördüm. Şimdi avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evleri aylarca, yıllarca beklemeyin. Kısa sürede teslim edilen kaliteli prefabrik yapılarla hemen tanışın. Ücretsiz keçi ve detaylı bilgi için arayın. Benden telefon isteyebilirsiniz. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulabilirsiniz.

Altoki'nin ses sürücü kursu Ali Molla. Batı Trakya'nın ilk sürücü kursu eğitmeni. Ehliyet sahibi olmanın en hızlı ve güvenli yolu. Avto Kinesis, uzman eğitmen Ali Molla eşliğinde başarı garantili eğitimlerle hayalindeki ehliyete kavuşturuyoruz. Motosiklet, otomobil, kamyon, tır, otobüs ehliyetleri. Yazılı sınavlardan hemen sonra sürüş dersleri. %100 başarı için Ali Molla'yı seçin. Güvenli sürüşün adı Avto Kinesis. I love Komatini, I love Avto Kinesis, I love, I love Ali Molla diyelim sevgili dostlarım. Ve Ali Molla Avto Kinesis'de otomatik vitesini şey de var. Arabada var, otomatik vitesli arabada ehliyet almak isteyenler.

günaydın. Hayırlı sabahlar Gürkan demiş. Necat Sofuoğlu abime sevgiler saygılar. Sen nerelerdesin kaç yıldan beri? En son 2022'de yazmışsın. Efendim, inşaat panellerinde uzman isim. Nerede? Yassıköy'den Yalancı'ya giden yolda. Birinci kilometrede. Oğuz Özkon Mehmet Özcan ve bu inşaat panellerini yapmış oldukları prokat evleri de prokat ev demeyelim onlara, konteynerlara da gidin, yakından görün, yakından inceleyin, fiyatlara ve kaliteye inanamayacaksınız.

Motoclass, klas işler, klas motorlar, Motoclass. Kozlu Kepir'de Şapçı'ya giden yol üzerinde Stil Bayi, her türlü motosikletler, eskiyen odun kesme, çim biçme, ot biçme makinenizi getirin, yenisiyle değiştirsin Motoclass. Uygun fiyata alın sevgili dostlarım. Motoclass yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor. Motoclass. Elektrodent, Sünnetçiköy merkezinde elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi, termosfonlar, satışı ve kurulumu. Elektrorank'ta sevgili dinleyiciler. Elektrorank'a çok teşekkür ediyorum programı yaptık katkılardan dolayı. HS Kars Hüseyin Asmat Yastıköy'de 9 kişilik minibüsleri var. Şoförüyle beraber kiralayın, istediğiniz yere götürsün sizi. Ayrıca ikinci el arabada da istediğiniz ikinci el arabayı istediğiniz ülkeden getirsin sevgili dostlar. Hüseyin Asmat HS Kars. Günaydınlar dinliyorsa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın sevgili dostlar. Ve bir satılık bir site var. Bu site aktif. Bu sitenin müşterileri belli. Bu sitenin aylık, yıllık kazancı belli. Hepsini sizlerle paylaşabilirler. Şeffaf bir şekilde size gösterebilirler. e-ktinotrofia.gr sitesi. Orada telefon numaranını da görebilirsiniz. Hayvancılık, tarım ve pet sektöründe faaliyet gösteren bu özel platform. Hazır müşteri ağı, oturmuş sipariş sistemi, güçlü Google görünürlüğü ve aktif ürün kategoriyle dikkat çekiyor. Sektörün içinde olanlar bu ismi zaten yakından biliyorlar sevgili dostlarım. Detaylı ve bilgi ve iletişim için telefonu bana sorabilirsiniz. Sitede telefonlar var. Arayabilirsiniz. Türkçe konuşabilirsiniz. Bizim adımızdan kendileri. e-ktinotrofia.gr sitesi. Arayın, konuşun, görüşün. Bu alanda yatırım yapmak isteyenler. Ayşe Salih, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederiz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hoş geldiniz. Gökhan'ım sevgiler, hoş geldin. Frankfurt'ta sevgiler.

0: Esma.
1: Bilemem, bilemem.
0: Nurgül Müzeci sana yaz diye. Bilemem, ha, doğru söyle. Bilemem. Bak yalan söyleme görüyorum, yalan söylediğini anlıyorum. Gürkan abi günaydın, hayırlı sabahlar. Eğlencemize kimler katılıyor? Sesten bakalım Trakya'mızın güzel bayanlarına. Hepsi Posidonya'da, görmek istiyoruz hepsini. Sürpriz çekilişimiz de olacak. Kahvede ikram olacak diyor. Kahve çok önemli. Kahve kadar önemli bir şey yok. Kahvesiz zaten güne başlanmıyor. Kahvesiz eğlence de olmuyor. Kahve ile eğlence taçlandırılacak. Kahve ile taçlandırılacak eğlence sevgili dostlar. Pop pop pop pop pop pop. Orkestra, İlhan'ın orkestrası çalacak. Grup ekstra. Biz bize, kız kıza, merhaba yaza. Hazır mıyız yaza eğlenceye doymaya? Hadi kızlar, Felek'ten bir gece çalalım. Hep birlikte gülelim, oynayalım, Posidonya'da buluşalım. Yemek yiyelim. Dolgulu biftek yiyelim. Çiçek tavuk, ızgara tavuk yiyelim. Ala kremli soslu ızgara tavuk yiyelim. Bir sürü mezeler var, hangisini sayalım? İçecek var, alkolsüz. Best Design Esma ve Nurgül Posidonio. Sponsorla eşliğinde bu içecek var, alkolsüz. Best Design Esma ve Nurgül Posidonio.

kahve önemli ki kendinize gelip şıkıdık şıkıdık şıkıdık şıkıdık şıkıdık oynayabilirsiniz diye. Merhaba Gürkan, nasılsın? Yaşa Gürkan demiş Niyazi Mehmet. Bomba gibiyim, bomba gibiyim. Günaydın kardeşim, hayırlı yayınlar diyelim. Kankama çok selam demiş Kenan abi. Kankana da selamlar olsun. Hoş geldin. Günaydın, iyi programlar. Rasim de el sallıyor, kolay gelsin demiş. Yassu Adnan Alaca, Yassu Rasim. Vay ne güzel fagaran var, ne güzel rengi fagaranın. Mavi mavi, masmavi. Fagaranın kürel mavi. Tolga! Hay Barbie, hay Ken. Ayşe abla, Nurten abi, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Aşkımın peşinden koşar giderim. Of of.

Aşkıma bir yuva kuramıyorum, bir türlü mutlu olamıyorum. Gürkan Zalim Almanya'yı dinletirsen bütün sevenlere gelsin demiş Niyazi Mehmet abim. Sen benim devamlı müşterim değilsin. Sen bana en son 10-10-2025'te yazmışsın. Kapat bu ekoyu da. O yüzden zaten devamlı müşterilerimin bile şarkılarını değiştirmiyorum. Efendim, radyo müşterisi umduğunu değil bulduğunu dinlermiş demiş atalarımız. Öyle de bir söz var. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Saygısızlık etmek istemiyorum kimseye, ancak programın gidişatını da ben belirlemek istiyorum. Müsaade ederseniz sevgili dostlarım. Gürkan abi, seninki bugün 2 kilo kiraz 1 kilo kayısı yedi. Bir de galiba Haşim'i dinliyor demiş Tanju. Onu dinleyemez. Girokomio'ya yardım toplanıyor bugün. Haşmet programda değil ama yaşcağızı geldiği için, ihtiyacını olduğu için, görmüyor musun ne halde? O yüzden dört kulakla şimdi Girokomio'ya toplanan yardımı dinliyordur. Ne yapacak? Damatlar bakmazsa vurursa kıçına tekmeyi, gideceğin yer Girokomio. Ne yapacaksın? O yüzden Girokomio'ya yardım önemli. Bu şarkıda beni söylemeyi unutmazsan sevinirim demiş Ahmet Ali. Vallahi unuttum bak gitti. Vallahi unuttum. Kanfa Pastanesi. Kanfa Pastanesi korifi. Korifinin köfteleri enfes. Bir de bana sumaklı zeytinyağlı soğan getiriyorlar. Bandıra bandıra yiyorum doyamıyorum tadına. Bandıra bandıra yiyorum doyamıyorum tadına. Korifi. Sevgili dostlarım, Bulatköy'ün gururu. 25 yıllık tecrübeyle korifi sizlerin hizmetinizde. Cuma akşamları canlı müzik var yarın akşam. Ve onun dışında da korifide çevirme var. Zaman zaman, her hafta yok ama bazı haftalar var. Efendim, güveççi var. Korifide ciğer sarma var. Çok güzel salata çeşitleri, turşular, murşular korifi parkıyla sizlere sunuluyor.

yok ya, bu işte ben de varım, görmedin mi logomu galiba demiş S-Design. Logonu gördüm de Nurgül küstü bana. Ondan dedim sana mı yazdırdı acaba diye. Nurgül'den çıt yok. Öldü mü kaldı mı? Bir araba kamyonu öldü mü kaldı mı, ne yapayım? Instagram'da hikayeler hep aynı olacak. Önde kahve, arka fonda elinde mikrofon İlhan demiş Halil. Günaydın günaydın, ne oluyor Gürkan, of of oflardasın yine, hayırdır? Tasos iyi gelmedi galiba, yayın yaptığın yer çok güzeldi ama demiş Feridun İbrahim Faik. Biz zenginler, sen ne sanıyorsun, nerede kalacağız? Böyle köhne köhne bodrum katlarında mı kalacağız? Ha? Çok kötü, fena aşıkım, ondan öyleyim. Aşk acısı çektin mi sen hiç hayatında? Ha? Çektin mi sen hiç aşk acısı? Bambaşka bir şey, bambaşka bir şey. Bir de ondan da acısı var. Hiç futbol topu senin şeylerine vurdu var mı? Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bir de ondan daha acısı var. Hiç sen ayak baş parmağını tahta sandalyeye, avru sandalyeye çarptın mı? Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay ne acı ne acı.

Of of anam of anam of. Yazdığıma pişman oldum vallahi, haklısın o zaman of çekmekte demiş Feridunlu. Günaydın, geç olsun güç olmasın demiş.

0: Gürkan Bey, biz artık normal dükkan programımıza döndük. Yani sabah 8.30, öğlen 14.30. Salı Perşembe 18.21 saatlerinde açık olacağız. Yoğun ilgiden dolayı müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz de sponsoruz Mona Lisa olacak Kadınlar Gecesi programına demiş Hatice Hanım. Hatice Hanım'la senli benli olmaya çalıştım, olmadı. Ben dinleyicilerime senli benli olmaya çalışırım. Bana hep bey diye hitap ediyor. Ben de ona hanım olarak hitap edeceğim. Hatice Hanım, Mona Lisa. Ne yapayım yani? Bazı insanların hoşuna gitmiyor öyle senli benli olmak. Hatice Hanım, çok teşekkür ederim efendim ben size. Artık Mona Lisa 8.30'dan 14.30'a kadar açık olacak. O zaman şey yapmamıza gerek yok. İlla 11 ile 12 bir arası söylememize. Çünkü unutuyorum zaten. Boşuna geriye verdiğiniz para söylemiyor. Hatice Hanım. Yok vallahi bile unutmuyorum. Programı tekrar da dinleyebilirsiniz ama az daha unutabilirim yani. Ya öyle yapmayın. Evet, Hatice Hanım, Mona Lisa, Kadınlar Gecesi'nde onlar da sponsor. Ve bundan sonra saat 8.30'la 14.30-12.30 arası açık. Salı ve Perşembeleri de 18.21 saatlerinde açık. 1270 tane gelinlik var. İster kiralayın, isterseniz şey yapın, satın alın. Mona Lisa. Hem azalığın hem çoğunluğun tercih ettiği gerçekten çok güzel gelinlikler olan bir gelinlikçi Mona Lisa sevgili dostlar. Ve ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslüyor, gelin arabası süslüyor, gelin masası süslüyor. Böyle işler de yapıyor. Yapmayın, saygımdan dolayı yapıyorum demiş Mona Lisa. Hatice Hanım, efendim vallahi billahi benim öyle bir yapım var. Ben mesela Edip Akbayram'la biz buluştuk, karşılaştık. Edip abi dedim. Paşa da bana diyor Edip Bey desene diyor. Dedim niye Edip Bey diyeyim canım? Yani canı gönülden seviyorum adamı Edip abi. Yani Edip abi, Bülent abla. Yani bazı insanlar ama çok kızıyorlar. Yani diyorlar ki bana kardeşim şey yapamazsın. Bana plesindikoda konuşacaksın diyorlar. Benim teyzem Bursa'da hastaneye gitmiş. Teyzem de benim gibi böyle sevmez şeyi, sizli bizli konuşmayı. Bir tane doktor, genç bir doktor. Evladı yaşında, oğlu yaşında. Demiş ki oğlum demiş işte şöyle böyle bir şeyler söylemiş. Kalkmış doktor demiş ki hanımefendi siz bana demiş oğlum diye hitap edemezsiniz demiş. Herkes demiş haddini bilecek, bana demiş doktor bey diye hitap edeceksiniz demiş. Teyzem de demiş ki senin gibi birisi zaten oğlum olamaz benim demiş. Senin gibi oğlum olmaz olsun, kaç git buradan demiş. Öyle insanlar var, ne yapacağız?
1: Sevgiler çiçek gibi soldurmaya.
0: Seni tam iki kere söyledim şimdiye kadar.

Ahmet Sayın Trump'a ile karşılaştım. Çok eskiden tanışırız İskeçe müftüsüyle. Nasılsın dedim, iyi misin dedim. Yani sayın müftüm falan demedim. Biraz saygısızlık mı olur bilmiyorum. Yani reisi cumhurla karşılaştım. Gene ben benimdir. Benim içimdeki sevgi saygı her zaman saygıdır, sevgidir ama insanlara böyle ne bileyim ben siz de bize hitap etmeyi pek sevmem. Bana da hitap edilmesinden çok hoşlanmam.

Hayır, yanlış anlamayın, ben kimseye taş atmıyorum. Ben yaşanmış bir hikayeden bahsettim. Ben kimseye taş atmam. Bana kimse taş atmadıkça. Hatice Hanım ablam.

Zaten biz hiç yakından tanışmadık. İlk defa sponsor aldığımda gitmiştik. O zaman daha Fikret abi yoktu. Mustafa ile gitmiştik. İçeride namahrem vardı. Bizi içeri almadılar. Tanışamadık Hatice Hanım'la. İçeride türbanlı gelin varmış. Dediler içeri giremezsiniz. Gelini saçı açık. O yüzden tanışamadık. Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim. Kapıdan perdeden konuştuk. Perde vardı kapıda.

Hiç sevmem bu şarkıyı ama bir abimiz istemiş. Çalalım. Neden sevmezsin diyeceksiniz. Ne, sevmiyorum işte. Sevdiğim bir şarkı değil. Belki de çok çaldırdıkları için önceden acemiyken kimsenin hazını kıramıyorken hep bunu isterlerdi, bunu çalardık radyolarda. Gına gelmiş demek ki bu şarkıdan bana. Amca ben de ondan sana beter diyorum. Beterimsin sen benim demiş Gökhan Karali. İkimizi Mete hocam da öyleydi. Madana geldiğinde müminim diye karşılamıştı. Cana yakın sanki amcam demiş Mümin Mehmetov. Mete hocamız bambaşka bir insandı. Mete hoca gibi insanlar zor gelir Batı Trakya'ya. Sadece bak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yeni müftü de Sayın Trump'a da öyledir. Her cemiyete katılmaya çalışır. Herkesle dost olmaya, arkadaş olmaya çalışır. Her yere gider. Kolay değil bu işler. Hani bakın kendinize hiç zamanınız olmuyor. Cumartesi o etkinlik oluyor. Etkinlikten sonra etkinlik oluyor. Etkinlikten sonra o düğün oluyor. O düğünden sonra o mevlüt oluyor. Cenaze oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Benim hiç yapabileceğim şeyler değil ama ben Trump'a'yı İskeçem üstünü bu konuda çok aktif görüyorum. Hakikaten öyle. Ama Sayın Mete bambaşka bir insandı. Benim gibi biraz delişmancaydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok iyi anlaşıyorduk. Bana bir gün şey demişti. Sen demişti benim dostumsun demişti. Bak dedim demişti bu önemli demişti. Herkes benim dostum olamaz demişti. Yani Sayın Ahmet Mete ile çok anılarımız vardır. Bana çok bazı konularda çok yardımcı olmuştur. Allah gani gani rahmet eylesin. Yasuskut. How are you today? Puni chico.

Evet Gürkan abi, bir zamanlar müftü ile dini programlar da yapardın demiş Aykut. Aynen öyle. Aykut Kadiroğlu. Diyelim de hangi Aykut olduğu da belli olsun. Çok damardan girdin Gürkan diyor Meşir ablam. Çıkacağım damardan da çıkacağım. Her yerden girmek lazım. Çok sevdiğim bir gurbet şarkısıdır. Çok sevdiğim bir sanatçıdır. TRT Müzik'ten bir canlı yayın kaydı. Önce gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde hepsi başka biçimde. Hemen ardından unutursun diye çok korkuyorum. Gurbet o kadar. Ve Konstantino. 87 yıllık tecrübe. Kuruyemişler, ikramlıklar, sucuk lokumlar. Kiriakos Tandia'nın yapmış olduğu Glicato Kutalyu. Deneyin ama Karedaki Sasu'yu özellikle deneyin, çok beğeneceksiniz. Ve onun dışında her türlü kuru yemişler. Hüseyin abinin kavurduğu leblebiler, fıstıklar. Hüseyin abinin kendi eliyle yaptığı tayinler. Harika, âlâ. Ve Coşkun. Kedi mamaları, köpek mamaları, kedi köpek kroketleri, yaş mamalar, kuru mamalar Coşkun'da. Harika fiyatlar Coşkun'da sevgili dostlarım. Coşkun nerede? Kuşlarınıza yemler de var ayrıca. Kozmopolis'ten çıkın gümüşün içine doğru ilerleyen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı iki ayrıldığı noktada Coşkun sizleri bekliyor.

Yalan. Ben niye bilmiyorum bunu. Ay Sofi yaptınız beni, hatırlatırım demiş. Hatice Hanım abla bu fotoyu göndermiş bana. Vallahi billahi öyle olmadıysa bak yemin ederim. yemin ederim biz reklam için konuşmaya geldik. İçeriye girecektik ki dediler nama. Namahrem var içeride dediler. Gelinin kapısı açık dediler, giremezsin dediler. Vallahi yemin ederim bak hani ilk sponsor olduğunuzda. Yani saygı duyarım. Yani eğer tesettürlü bir bayansa bir erkeğin saçını görmesini istemez doğal olarak. Bunu şey olarak söylemiyorum yani başka bir türlü anlaşılmasın. O yüzden ben de göremedim Hatice Hanım ablayı da Hatice Hanım'ı da göremedim. Yalan söylemem ben. Azıcık abartırım ama. Mesela perdeden konuştuğumuz yalandı. Orasını ben uydurdum. Perdenin arkasında konuştuğumuz. Zaten perdenin arkasından konuşsak ben dayanamam bakarım. Hani günah gitmeye çıkartmaya gittiğinde papazlarla paravanın arkasından konuşuyorsun ya. Ben katiyen öyle bir günah çıkarmak istem delikten bakarım kimle konuşuyorum diye. Allah'la kurun arasına papaz niye giriyor? Papaza dertlerimi niye anlatacağım onu anlayamıyorum. Anlatacaksam Allah'a kendim anlatırım. Git sen kula anlat. Kulun da bir dostu vardır gidecek papaz diyecek. Vay vay vay vay vay vay bu bana geldi neler neler anlattı neler neler anlattı diyecek. Onun da bir dostu bir arkadaşı olacak o da gidecek onu anlatacak onu anlatacak. Bütün köy bütün kasaba duyacak. Ya ben kimseye güvenmem kendimden başka.

Gürkan Çiko Alaman'a giderken Zinel abisinden ona özel bir macun göndereceğim. Benim kendi yaptığım macun acı kuvvetlensin demiş Leblebici Hüseyin Agam. Neden ki? Zinel abisi kim be onun? Leblebici Hüseyin Agam. Sen o macunu bana versene. Çiko'ya gurbet ellerde macun ne lazım? Takit at. Bayıldık diyor Scott.

diyorum. Tisa ile gal traktör deyince, traktörcü deyince Mesut sevgili dostlarım. Bugün beyni dinlemiyor. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. 2 yıl taksit yapıyor bu traktörleri. 45'lik satılık kivileri için özel traktör var. Gidin yakından görün. İkinci el. İkinci el traktörlerin tamiri, bakımı, servisi, satışı. Tarım aletlerinin bakımı, karoların servisi, bakımı, tamiri. Ve ayrıca yağlar da bulunuyor. Motor yağları. Ayrıca Türkiye'den ithal ettiği traktör kabinlerini gidin yakından görün. Klimalı kabinler bunlar. Her traktöre uygun kabinler bunlar. TEMS 4 etkili bulaşık deterjanı Sansiro farkıyla sizlere sunuluyor. TEMS sevgili dostlarım. Seçkin bakkal ve marketlerde ve Sansiro'nun satış noktalarında bulaşık deterjanı, bulaşık tableti, bulaşık makinesi için.

Benim ekstra telefon senin kapıyı yapan İsmail'in bacana. Sana gene özelin özelini yapacağım demiş leblebci Hüseyin Agam. Ama uçurmasın o macun beni. Kanatlandırmasın. Red Bull gibi. Ha?

Efendim sevgili dostlarım, yepyeni bir sponsor tanıtıyoruz sizlere bugün. Pembe pembe pes pembe, Ayşe pembe düşler. Kına nişan söz ve özel günleriniz için aradığınız her şey. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa, düğün, nişan, kına, mevlid, bebek, hediyelikler. Pembe düşlerde Instagram'da pembe düşler olarak bulabilirsiniz. Pem, ondan sonra gene mi? Düşler, pembe düşler. Marina 24'te Şapçı'da süsleme ile ilgili her şey. Yeni doğan bebeklere kapı süsleri, isimli yastıklar, teyze hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, bekarlığa veda ürünleri, her şey Marina 24 Şapçı ana yolda Baraka'nın karşısında, Periptero'nun karşısında. Marina 24'te pembe düşler, pembe düşler, pembe düşler, pembe düşler. Sıkma canını, sen öyle bir duruma varmışsın ki macun bile fayda etmez sana, günaydın demiş Fahim Tuzlacı. Aa, sen bana bugün ilk defa mı günaydın diyorsun? Ne oldu? Girokomiyo'nun programını mı dinlerdin? Oho, Red Bull ot yesin onun yanında demiş Leblebücü Hüseyin Akam. Öderece bir macun. Kim yapıyor bu macunu be? Nasıl macun böyle bu? Sen yavrum.

Yaşa bre, Faik abi öyle ne oldu demiş Scoot. Faik abini kız tarafından çağırdın mı sen Scoot nişanı? Pilav olsaydı, hatim olsaydı koşa koşa gelecekti. Nişan olunca gelmez. Para vermek, takı takmak var.

Aga düz duvara tırmandırmasın seni bu macun demiş Tolga. Zaten düz duvara tırmanıyor, macun alınca artık siz düşünün. Sen benim yanıma işte yaklaşma, benimle buluşma istersen Tolga. Bu macun cumartesiye kadar gelirse bana savulun gitsin oralardan, savulun gitsin oralardan. Aha takı yok nişanda, bizde olmaya öyle demiş Scott. Nasıl yok be, takı yok nişanda? Yani nişanda bir şey olmayacak mı? Yani ben şimdi boşuna mı üzülüyorum, para vereceğim diye? Para bana vermek yok mu nişanda? Geline damada, oh içime soğuk sular serpildi vallahi billahi. Ben yapıyorum bu macunu, kim yapacak başka demiş Leblebici Hüseyin Aga. Ama bunu bana seneler sonra ilk defa sen söylüyorsun ya. Bu kadar mı bizim abi kardeşliğimiz? Ha? Bu kadar mı? Aa. Vay ne fenalık bura, ne fenalıksın bura. Efendim. Efendim. Agora Plus. Agora Plus. Konsolosun arka sokağında. Yesi Komatü'nün olduğu yerde ama tam öteki tarafta, yani konsolosun tarafında sizlere hizmet veriyor Agora Plus. Agora Plus'larda uygun fiyatlar. Agora Plus'larda indirimler. Agora Plus'larda Digesti Papalopoulou 1.70. Ayın 7'sine kadar. Bayan Pedi Everyday 18 tane var içinde. Sensitive ve Hyper Dry 18 tanesi 1.99. Tavuk bulyonu 24 tanesi 3.30. Mili Agiu Gorgio Smigdali Hondro Capsilo yarım kilosu 75 lepta. Vektor Klorin 2 litresi 89 lepta. Agora Plus'larda, Agora Plus'larda, Agora Plus'larda. Sen gene istersen ver, makas için anlaşacağız demiş Scott. Aa, ben niye vereceğim, şimdi Çiko versin makas parası.

İtalya'da o çalıştı. Benim çalıştım İtalya'da. Ben ne makas paraları var onda. Bastırın acaba in çıkıyor. Acaba in çıkıyor. Hangi duvarı resen evde 3 basamak çıkamıyorsun demiş Faik Tuzlacı. Yapma sana be Faik'cim. Yapma sana be Faik'cim. Oturduğun yerden sandalye yıkadın. Tak diye yazık oldu. Sandalyenin parasını ödedin mi? Köyün sandalyesiydi o ha. Mahvettin kırdın sandalyeyi. Hey sen ne diyorsun be? Abla bütün kızlarından şahit. Aman kuzum aman yavrum. Aman yavrum aman kuzum. Hasan'a çok teşekkür ederim. Hijyen servis. Evinizin işinizin hijyeni için. İlaçlama hizmetleri için. Tuvaletlerinizin evinizin güzel kokması için. İşinizin güzel kokması için. Böceksiz karıncasız bir hayat için. Hasan'ı seçin. Hijyen servisi seçin. Fatih'le karşı karşıya Mekke Tering'in olduğu yerde. Fatih'te hemen Hasan'ın karşısında koltuk döşeme, kumaş kaplama, koltuk üretimi bu işi çok güzel yapıyor, çok iyi yapıyor. Çalışkan kızan Fatih. Fatih'e günaydın, burada mısın Fatih? Günaydın. Ben de enayilik sana verdim sağlam sandalyeyi demiş Faik Tuzacı. Sandalyelerin hepsi aynıydı. Sadece senin kilon fazla olduğu için. Ya dana gibi olduğun için kırdın sandalyeyi. Macunsuz duvara tırmanıyorsun. Macunu yedikten sonra duvarın öbür tarafına geçeceksin. Dikkat et, öbür tarafta duvar ustaları seni bekliyor olabilirler. Zaten yerli işçi kalmadı. Hepsi Afrika kökenlidir. Sıkıntı olmasın demiş Nida. Nerede var Afrika kökenli işçi be? Günaydın Gürkan, keyifli yayınlar. Benim biricik eşimin doğum günü, onu çok seviyoruz. Selamlar demiş Bigen. Reşit'in doğum günü kutlu olsun o zaman. Daha nice mutlu güzel yılları olsun inşallah.

Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa. Yine şan olacağım. Göster. Attır şabaları. Arabadan masaların olduğu yere gelene kadar Mevlid bitti. Bir de duvara tırmanıyormuş. Ha git demiş Faik Tuzlacı. Ama da abartıyorsun ama Tolga, Tanju, Manju beni dinleyenler, Scoot Allah aşkına. Ne diyor yani, Faik'la beni yan yana getirin. Bir de elinizi vicdanınıza koyun. Doğruyu söyleyin Scoot, Tolga. Kimler dinliyor beni orada olanlar? Tanju. Allah aşkına yani. Çok sağ ol, Almanya'yı dinlettiğin için Allah istediğini versin demiş Niyazi abi. Allah hepimizin istediğini versin inşallah. Hasan'ım, İsmail'im iyi programlar. Gürkan abi kolay gelsin demiş. Hoş geldin Hasan'ım, hoş geldin Hasan'ım. Hoş geldiniz sevgili dostlarım.

gelsin. 9 kişilik minibüsleri var. Şoförünle beraber kiralayın. STK'sa Gürkan Nesli ondan şaba. STK'sa ikinci el arabalar var. İstediğiniz arabayı getirsin. İsterseniz günlük işlemlerini de halletsin. İkinci el araba araç için Yastıköy'de STK'sa. Sesli okuma ama Faik abi ihtiyarlamış diyor. Birisi

0: Gayet doğal değil mi böyle?
1: Ay katıldım gülmekten. Ben görmedim diyor Tolga. Neyi görmedin ben? Neyi görmedin sen? Yalan söyleme. Sen neyi görmedin? Bana bak. Doğru konuş.

0: Şenol amca çok para verdi Scoot.
1: Şenol'dan?
0: Şenol amcam para vermiş, durmadı şabalan diyor. Bir kızan vardı, seni tanımıyor. Sen indin arabadan, deso papus ti volvo ehi dedi diyor Faik. Yo estoy pa fotografile. Hangi kızan beni tanımıyor be? Öyle mi dedi Batolga, Scoot? Kızan deso papus ti volvo ehi mi dedi? Ram tram tam tam tiri dom, zam tiri zom tom siri dedi dom. Zam tiri zom tom sim tiri zom, zam tiri zom tam savre dom ham tom, ham tere dom tam ten tiri dom. Ela yufka. Hoppa. Yaşa Gökhan, Rıdvan Feyiz şekerim. Trakya yufka, şeker gibi yufka, güzel yufka, Trakya yufka. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde. Trakya yufka. Trakya yufka, Trakya yufka. Trakya'daki bakkal ve marketlerde. Trakya yufka. Durun azıcık Faya gülelim. Hadi hep beraber gülelim. Ben hiç öyle bir şey duymadım diyor Scoot. Sen duydun mu ben Tolga? Beni kim tanımıyor? Beni herkes tanıyor zaten. Zaten benim Volvo'mu da herkes tanıyor. Günaydın Gürkan, soğuk Almanya'dan köyüme çok selamlar demiş Neşe. Bizde de hava çok iyi sayılmaz. Hep bulutlu, hep yağmurlu. Hep yağmurlu, hep bulutlu. Paint Center, Emre Erdem'e çok teşekkür ederim. Erdem ve yani Paint Center, boyanın adresi. Ypsilandu 7 numarada sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Boya çeşitleri, armolar, plakak boyaları, isomat ürünleri, teras yalıtım malzemeleri, duvar panelleri. Ypsilandu 7, kafeterya kafeinin karşısında gümüşlere. Ve onun dışında... Efendim Erdem'in eşini de tanıtalım. Cool Butik diyelim. 0-12 yaş arası çocuk giyiminde Cool Butik. Erdem'in eşi Ermu 20 numarada. Gümüşüne de Cool Butik komutini olarak, Cool Butik olarak bulabilirsiniz Instagram'da. Coolbutik.gr internet sitesi alışveriş yapabilirsiniz. 0-12 yaş çocuk giyimine ilgili kaliteli markalar, uygun fiyatlar. Cool Butik'te.

Ne oldu be Gökhan? Sen bana niye manyak diyesin be? Epikalot 32 olmaz yopis diyor Tolga. Seni mentereci seni. Seni mentereci seni. Burası OPKP'yi yargılamayız burada. Zenex to dikiyor ama suya pis. Softa yolcusu varsa saat 6 hazır olsun arasın demiş Sofya yolcusu. Sofya yolcusu varsa saat 6 da hazır olsun arasın HSK'sı. Ben buradayım Gürkan, çok çok iş güç arada kayboluyoruz demiş. HSK'sı reklamdan ötürü. Reklam verdiniz ondan öyle çok iş. Gürkan'a sponsor olanlar işten başını kaldıramıyor, işten başını kaldıramıyor. El apame, stona from. Arabanızı köpük köpüğe yıkasınlar, tertemiz yapsınlar. Stona from Vedat ve Özcan. Köpük köpüğe yıkıyorlar arabaları sevgili aslanım, stona from. Harika fiyatlarla. Arabanın içini dışını temizliyor. İsterseniz biyolojik temizliği yapıyor. Temizlik yapıyor. Kamyon temizliyor. Kombina temizliyor. Otobüs temizliyor. Özel rampaları var. Altını üstünü her yerini yıkıyorlar. Stonafro'ya sizler de gidin. Stonafro ile sizler de konuşun. Sizler de anlaşın. Arabanın temizliği için Stonafro. Stonafro olarak Instagram'da bulun. Takip edin. Stonafro. Sarıca yolunda tren yolu köprüsünü geçince biraz da ileride Yunan mezarlığı var. Yunan mezarlığını geçince solda. Sizin gitmenize gerek yok. Bir telefonla gelip arabanızı bulunduğunuz yerden alsın. Bulunduğu yerden alsın. Tekrar yıkasın getirsin. Osman Aga. Stonafro'ya şaban. Ama nereden çıktı bu zavazinko? Kapa onu. Kapa. Marika fanı, Marika.

Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İsmi ekibine çok teşekkür ediyoruz. Her türlü mermer işleri. Türkiye'de granit işleri. Şabam. Suzurköy'den Konstantin'e giderken hemen sağ tarafta. Toptan ve perakende satışlar. Coşkun İt Marmaras olarak Instagram'dan bulup takip edin. Evinizin her türlü mermer işleri. Rengi bozulan sarılan çatlayan mermerin parlatılması işlemleri. Ve... yakışır gence. İnce giyerim, ince pembe yakışır gence. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdirensin, size de kilo verdirsin. Kilo almak isteyenleri ağırlasın. Hastalıklara özel beslenme. Çölyak hastalığına özel beslenme. Tansiyon olanlar, şekerli olanlar, kalbi olanlar. Özel beslenmesi gerekenler, böbrek problemi olanlar hep Elif'e gidiyorlar. Alkokondil 3'te. Eski mahkeme binasının arkasında Elif sizleri bekliyor sevgili dostlar. Uzman diyetisyen.

Döne döne oynuyor abimin çakırı ne demek? Bilen var mı? Döne döne oynuyor abimin çakırı. Döne döne oynuyor abimin çakırı. Oo, sen yana ben cama.

Instagram'da rastlamışsınızdır. Keşan'da prefabrik ev yapan, Yunanistan'da prefabrik ev yapı işi yapan bir firma var. Prefabrik içinde 1500 konut inşa ettiler. Firmanın üretim ve ana yeri Keşan. Yunanistan tepsilcisi Hellas Prefabrik olarak hizmet veriyor. Instagram'da bulun Hellas Prefabrik. Bir haftada hızlı kurulum, ekonomik fiyatlar. Birinci sınıf malzeme kullanıyorlar. Ev sahibi olmanın en hızlı ve ekonomik yolu. Dayanıklı, modern ve dört mevsime uygun prefabrik konutlar. Depreme dayanıklı konutlar. Şimdi avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için telefon edebilirsiniz. Ben size telefon numarasını verebilirim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hellas Prefabrik. Hellas Özat. Gürkan Nesinoğlu'ndan boyacıların kralı Özat'a şava. Gürkan Nesinoğlu'ndan Özat'a.

Vay kervan ne yapıyormuş. Cumartesi ve pazar günü fırında oğlak pişiriyoruz. İsteyen müşterilerimiz kilo ile siparişi önceden verebilir diyor kervan. Vay vay vay vay vay. Vay video koymuşlar. Patatesli oğlak. Kömür ateşinde pişiyor kervanda. Pop pop pop pop pop. Biberliyorlar, tuzluyorlar. Bak bak bak bak bak bak.

Ankara Limonlu eşliğinde başarı garantili eğitimlerle hayalindeki ehliyete kavuş. A, B, C, tır ehliyeti, otobüs ehliyeti, yumuşak G sınıfı ehliyet. Nasıl olur ama demeyin, gidin Ali'ye sorun. Yazı sınavlardan hemen sonra sürüş derslerine başlayın. %100 başarı için Ali Molla'yı seçin. Güvenli sürüşün adı Autokinesis. I love Ali Molla, I love Komatini, I love Autokinesis. Otomatik vites arabada da ehliyet almak isteyenler Autokinesis. Ali Molla, Molla Ali'ye gidiyorlar.

Volvo'dan mesaj geldi. Kayıtlı bir yere park edilmiş aracınız ancak prize takılı değil. Biliyorum. Niye? Niye hemen mesaj yollayasınız?

Efendim Mona Lisa mağaza kocaman. Yunanlı müşteriler, yani Yunanlı derken Hristiyanlar, Müslümanlar, azınlık ve çoğunluk Mona Lisa'dan alışveriş yapıyor. Hatice Hanım'dan alışveriş yapıyorlar. Mona Lisa 30 yıllık tecrübe gelinlikte. Mona Lisa 1270 tane gelinlik var. Bunların arasında mutlaka sizin hoşunuza gideni bulacaksınızdır. Ben bile gitsem ben bile kendime gelinlik beğenirim. Ne güzel gelin olur benden ama, değil mi? Vay bari de güzel gelin olur benden. Züleyha Mona Lisa gelin yolu canlı çiçeklerle yapıyor. Gelin arabası canlı çiçeklerle süslüyor. Gelin masasını süslüyor. Süsleme işleri de yapıyor. Ayrıca bu kız kıza biz bize eğlencesine, merhaba yazı eğlencesine Mona Lisa da sponsor oluyor sevgili dostlarım. Estizan İsma Nurgül Posidonio Mona Lisa da katkı yapıyormuş. Öyle dedi az önce. Biz bize kız kıza merhaba yazalım. Ben de eğlence yapacağım. Biz bize erkek erkeğe merhaba. Merhaba yazar. Sürpriz çekişler var sponsorlar eşliğinde. Posidonio Palas'ta. İlk defa bir kadınlar günü eğlencesi. Mezeler bol. Ana yemekte tavuk mavuktu. Türlü türlü tavukların dışında dolgulu biftek var. Dolgulu biftek yiyin. Bayılacaksınız. Gürk annesine onu söylemiş de diyeceksiniz. Ya içecek. Kola, Sprite, Fanta, su ne isterseniz, alkolsüz içecekler. İçmeyin çünkü içeri gidince evde kocalarınızı dövermişsiniz öyle diyorlar. İçmeyin, alkol almayın, kocalarınızı dövmeyin. Posidonya'da. 28 Haziran akşamı Posidonya'da yer yerinden oynayacak. Pardon, 26 Haziran'da. 26 Haziran'da. Bizimki güzel olmaz erkek erkeğe demiş. Kut nasıl olmayacağımış. Erkek erkeğe kılıç kılıca köpük köpe. Kılıcı keskin olan kazanacak. Kılıç yarışması yapacağız. Kılıç kalkan. Nasıl olmayacağımış. Ha sen kılıcına güvenmezsin gelmezsin. Orasını bilemem. Orasını bilemeyeceğim.

Bak Faik sordu ama söyledi. Beni şimdiden listeye almayın, ben gelemem dedi. Ben dedi gelemem dedi. Ver sipariş ısmarla Timo'dan ikimiz de oğlak. Yiyin hafta sonu demiş. Ne sordun demiş Halimolla. Ahmet'in haberi var mı? Bu Zamazingo'dan dedim. Ahmet'in yüzüne tükürmedin mi? Bu internet olayı için. Ben Timo'dan konuşmuyorum. Timo'dan konuşmuyorum ben. Geçeriz ayrı ayrı. Mevla'ya yazarım. Geçeriz ayrı. Fethiye. Geçeriz ayrı. Nasılsın? Kara taşlı yar yar söyle beni. Telika, ben hangi taraftan geleceğim? Taşlı yar yar. Sizin taraftan mı, Çiko'nun tarafından mı? Çiko nerede be ya? Bu ne Çiko? Bu ne Çiko? Cam

0: kız tarafından geleceksin, damat olma gitti diyor. Canım. Perşembeden mi olacak damat? Söyle derdini. Kara kaşlı yar yar söyle derdini. Ne bileyim ben seni. Var haberi, kapayın dükkanı, kaçın dedim ona da diyor limonlar. Vallahi billahi. Tüh Allah onları.
1: Ne bileyim ben senin cama geldiğini. Camda seni.
0: Ondan bu sabah onun hiç ses cihazı çıkmadı. Bak yazsın bak bana, ben ona neler söyleyeceğim bak. Ah Hristos Ahmet, ah Hristos. İsteme ver bu akşam diyor Fethiye. Ha bu akşam istemeye mi gelecekler? Fethiye seni vermezlerse ne olacak? Dur madem ben kız tarafayım, geleyim benden istesinler. İsterken ben de olayım. Gece maydi yalla bakayım. Git daha 2 sene çalış Almanya'da, biraz para biriktir İtalya'da, ondan sonra gel diyeceğim. Ha bakayım, ha bakayım çocuğum diyeceğim. Yürü, yürü diyeceğim. Gitsin gerisin geri.

0: Bırak şunu, bırak şunu fotoğrafını yollama bana. Bunu Taner, bana fotoğraf motoraf yollama. Bana fotoğraf motoraf yollama, seninle buluşmuyorum da. Her akşam dediler senin düşmanınla beraber dediler. Sana dediler, bu dediler yemek teklif ediyor. Sana tuzak kurmak için yapılıyor bunlar dediler. Kaç başımdan Taner? Kaç başımdan, bir daha sen buluşmak buluşmak yok. Ha bakayım azıcık Fahiye gülelim.
1: Bu gayet doğal değil mi böyle yani?
2: Evet, öyle.

Cumartesi nişan mışan yok. Ben vermem seni. Ben vermeyeceğim Fethiye seni. Aa, sen de. Buluşmazsan buluşma diyor Taner. Vallahi billahi buluşmayacağım bak, yemin ediyor. Oho. Bitti o iş. Sen bana tuzak kuracaksın. Zeki Müren'in Adnan Şenses'i yaptığı gibi. Sen biliyor musun? Zeki Müren Adnan Şenses'i ne yapmaya kalkmış? Ha? Bugün gene gelmiş teknikos, bakmış kaçmış. O da anlamamış ne olduğunu. Nova öndeyiz. Nova öndeyiz. İnterneti Kozmote'den çekiyoruz diyor Ali Molla. Nova ödüyorsunuz. O yanacım yarabbim. Nova'dasınız, interneti Kozmote'den alıyorsunuz. Kozmote'nin teknikosu gelmiş. Ne olduğunu o da mı anlamamış? La havle ve la kuvvete illa billahi ve lirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yapılacak bir şey yok. Ben özgürüm, kusura bakma. Benim severim çok demiş Taner. Çok da umurumdaydı. Yapılacak bir şey yok. Haydi bay bay. Hay hay. Bir daha bana yazma. Bay bay. Çav. Beni Tonga'ya getireceksin değil mi? İçireceksiniz bana. Ondan sonra geleceğiz. O benim düşman. Ondan sonra ha bakalım, ver bakalım Gürkan'a. Allah'tan bu sabah bir dostum yazdı da beni uyardı. Son anda Tolga'ya düşmekten kurtuldum. Vallahi billahi.

Zeki Ürek çok kızdırmış. Demiş. Tutmuş adam tutmuş. Adnan Şen sesi kıskanırmış. Benim düşmanlarım beni kıskandığı gibi. Demiş bu Adnan'ı demiş. İçirin içirin, içirin demiş. İçirin içirin. Dın demiş. İçinin açınız. Dın demiş. Ondan sonra telefon etmişler, kandırmışlar Adnan Şensiz, Zeki Müren'in adamları. Akşam buluşacaklarmış. Son anda aynen bu sabah bir dostumun yazdığı gibi bana Zeki Müren'in Adnan Şensiz uyanmışlar. Adnan demişler, seni içirip içirler demişler. Son anda Adnan Şensiz'den kurtulmuş. Bak senin hızlı Zeki Müren'inde bak. Bak. Ela! Ela Pame! Ben yine tişörtü giyip geleceğim. Ben yine tişörtü giyip de geleceğim, sürpriz yapacağım. Allah'tan uyardılar beni sabah sabah.

0: bereket versin, herkes versin reklam. Reklamın çok etkisi oluyor Gürkan demiş Yesen Kars. Aman herkes vermesin, aman herkes vermesin. Tıpıra o kadar reklam. Tıpıra o kadar reklam doluyum. Bak göstereyim, bazıma kadar reklam doluyum. Sıradan gelin, sıradan gelin, sıradan gelin.
1: Ahmet Çoban Arbuka. Yerine bakayım.

0: Ana. Doce. İki doz dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmetinizde. İşini yapan, güzel yapan, en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu tavsiye ediyoruz sevgili dostlarım. Motoclass, klas işler, klas motorlar, ikinci el, birinci el motorlar, stil bayi, her türlü alet edevat, odun kesme makineleri, ot biçme makineleri, çim biçme makineleri, Motoclass'ta, Şapçı'da, Kozlukepir'de, Şapçı'ya giden yolda hizmetinizde Motoclass, Motoclass, Motoclass. Ve Agora Plus. Agora Plus'larda indirimler. Digestif bisküvi Papadopoulou 1.70. 18 tane bayan peri Everyday 1.99. Tavuk suyu 24'lü 3.30. Knorr marka. Mili Agio Gorgio Simigdali Hondrokepsilo 75 lepta. Vector marka Hudor'un 2 litresi 89 lepta.
1: Ela terepedia.
0: Ela terepedia. Ay terepedia. Sevim hoş geldin.

0: Vay vay vay vay, inci gibi dikmişim, ekmişim pamukları. Pamuk mu bunlar? Yaşa Belker ben, yaşa be artist ben. Belker! Dose! Vay vallahi, ekinler mekinler sararmış, daha yaz gelmedi. Vallahi billahi bütün ekinler sararmış, ekinleri dövme vakti gelmiş. Yazda mıyız, kışta mıyız belli değil. La pana yamum, dostum. La tüm berlekem,
1: dostum.
0: Ola ola dostum. Atilla Bilir, Güneş Gold, Miguel Caroli 22 A'da hizmetinizde, İskeçe'de. Altınlar, kolyeler, küpeler, gümüş riyonu da var. Atilla, Güneş Gold.

Necdet abim burada mı? Necdet abim benim şarkım çıkmadı diyor mu? Artık iyice yoruldum. Aynur abla. Artık iyice yoruldum. Pillerim bitti. Pillerim bitti. Bitti piller. Bitti piller. Bitti piller. Bitti piller. Bitti piller. Necdet abim.

Fikret abi, bugün gelmeyeceğim. Arayacağım ben seni programdan sonra Fikret abi. Gürk annesinin oğlundan Necdet abisine

Ben de sizi çok seviyorum, sağ olasınız. Ben de sizi çok seviyorum. Fikret abicim, onu yarın yaparız büyük ihtimalle, acelesi yok zaten.

Kuru kahveci Nihat, kahve kopuyor Nihat. Of, of kahveye gel. 48 yıllık tecrübeye gel. Kuru kahveye gel. Muhteşem kahveye gel. Kuru kahveci Nihat. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde sevgili dostlarım. Nihat ve ekibi. Kuru kahve işinde harikalar yaratan ekip sevgili dostlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz bu kahveleri. Ayrıca kendi pekmezlerinde kendileri üretiyorlar. Konstantin'in yaptığı gibi. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Yeni bir süslemeci. Pembe pembe besbembe. Kınan, nişan ve söz ve özel günleriniz için aradığınız her şeyi. Ayşe, pembe düşler. Düğün, nişan, kına, mevlid, bebek hediye. Yeni doğan bebekler için kapı süsleri. Teyze, hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, bekarlığa veda ürünleri, ne isterseniz. Marinaki 4 Şapçı, ana yolda, Baraka'nın karşısında, Peripteron'un karşısında, Marinaki 4'te, pembe.

Garo boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz'a çok teşekkür ediyorum. Yalomlu'da Eray Harbaz ve ekibi en güzel şekilde, en iyi şekilde, en uygun fiyatlarla ekibiyle beraber hizmet veriyorlar. Söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda işi bitiriyor, işi size teslim ediyor. Eray Harbaz ve ekibi istediğiniz her yerde. Yalomlu merkez orada kalıyor. Telefon numarasını benden isteyebilirsiniz, ben size verebilirim. Çok teşekkür ederim programa yaptıkları katkılardan dolayı tüm sponsorlarıma. San Siro, San Siro'nun Temps marka ve 4 etkili bulaşık makinesi deterjanı çok güzel, deneyin. San Siro'nun satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Çok uygun fiyatlı ve kaliteli bu deterjanı. Temps, T-E-M-S, Temps. Ela temos.

dedim. Kara kaşlı sevgili dostlarım. Programa gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında Radyo City'de radyo terapi yapmak üzere tekrar sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini. Benim.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu Mehmet Ahmet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi. Her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim Köyü'nden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesajla kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaus Oidi 58, Komotini. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
9: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69 480 630 829. 694 7080 362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Έχετε ψαράδες ψαριά.
6: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
5: Αλαμαριά.
6: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Yangını merak etti, 1000 lira cezayı yedi. 1000 lira ceza mı? 1000 lira ceza mı ya? 1000 lira nedir ki yani? Kayseri'de çıkan yangını merak ederek olay yerine alkollü ve ehliyetsiz giden sürücüye 65 bin lira para cezası kesildim. Başlıkta neden 1000 lira yazıyor? Başlıkta 1000 lira. Haberin ayrıntıları da 65 bin lira. Böyle bir ceza. Yangın olur biz yangına gideriz. Yangın olur biz yangına gideriz. Gidersin, alkollü gidersin, ehliyetsiz gidersin, 65 bin lira ceza yersin. Bazen çok böyle yüksek cezalar yiyen kişilerle ilgili haberler görüyorum. Bu mesela yani 65 bin lira ceza biraz az geldi bana. Alkollüsün, ehliyetsizsin. Ben ne haberler görüyorum abi. Buna benzer aynı yolda çevrilmiş adama 200 bin lira ceza, 150, 200, 250, 500 bin lira cezalar falan. Böyle cezalarla ilgili haberler görüyorum. Ya o cezalarda bir absürtlük var o zaman ya da bunda bir absürtlük var. Niye bu böyle o zaman şimdi yani? Bak hem alkollüymüş hem ehliyetsizmiş. 65 bin lira. Tamam bu da çok aslında normalde ama o zaman diğerleri neden 250, 300, 500 bin lira yani? Olay da çok ilginç gerçekten yani. Yangını merak etmiş adam. Alkollü. Ehliyeti de yok. Binmiş gitmiş yangına. Hay Allah'ım ya. 1.69 promil alkollü çıkmış.

Son birkaç yıldır yaz mevsimlerinde sabah saatlerinde bizim evin etrafında tepesinde garip kuşlar uçuşuyor abi. Ama gerçekten garip yani, böyle mitolojik eski çağlardan kalmış kuşlar olabilir aralarında, ne bileyim mutasyona uğramış kuşlar olabilir. Çünkü çok garip sesler çıkarıyorlar. Havalar ısındığı zaman pencerem açık uyumayı çok seviyorum. Acayip hoşuma giden bir şey bu. İşte bu aralar başladım yine pencerem açık uyumaya. Ama daha ilk gün o garip kuşlar kendilerini hatırlattı. Böyle bir şey olamaz. Ya böyle kuş sesi olmaz. İnan, havlayan kuş duydum. İnan bana. Ve bir sürü kuş. Garip böyle robot sesi gibi sesler çıkaran kuşlar mı istersin? Yaratık sesi gibi sesler çıkaran kuş mu istersin? Birçoğunun sesi insan sesine de benziyor. Çok ilginç. Bir yandan korkunç, bir yandan komik. Sabahın köründe bu seslerle uyanırım. Düşünsene. Böyle tepede parti veriyorlar. Kuş partisi. Kuşlar partisi. Üçüncü geleneksel yaz mevsimi kuş partisi şenliklerimiz başladı. Her sabah saat 6'da. Ya kuduruyorlar, böyle bir şey olamaz. Bütün bu garip sesler eşliğinde resmen kuduruyorlar. diye ses çıkaran kuş bile var gerçekten. Tepemizde uçuşuyorlar. Böyle farklı bir gezegende gibi hissediyorum kendimi.

0: En son bizim çocuklar okula başlayacakları zaman şöyle bir saç tıraşlarını yaptıralım demiştik ama maalesef son güne bırakmışız. Hiç düşünemedik onu pazar günü. Berberler tıklım tıklımdı. Bir sürü berbere gittim böyle. Çocuklarla 3-4 saat harcamışımdır yani. Bu arada şu çok dikkatimi çekti. Bütün berberlerin duvarlarında Osmanlı tuğrası vardı arkadaşlar. Hatta o kadar çok dikkatimi çekti ki acaba dedim böyle bir kural mı var? Berberler duvarlarına Osmanlı tuğrası asmak zorundalar diye bir yasa mı çıktı acaba diye düşündüm. Yani dikkatimi çektim. Neyse birisinin işini hallettik ama küçük olan kaldı. Ya dedim daha fazla dayanamayacağım ben. Berber sırası beklemekten yıldım artık. Yani bekle bekle bekle çocuklarla. Dedim evde ben kendim kesmeyi deneyeyim. Bir tıraş makinesi vardı. Ne kadar zor olabilir ki diye düşündüm. Aldım makineyi elime. Daldım çocuğun kafasına. Ama her şeyin o kadar da göründüğü kadar kolay olmadığını bir kez daha anladım. Olmadı yani. Çocuğun kafasını böyle yolunmuş tavuk mu desem ne desem bilmiyorum böyle. Neyse olmadı abi. Mecburen çıktık tekrar doğru berbere. Orada yine bayağı bekledik artık yani. Bu durum sonsuza kadar böyle devam edecekmiş gibi hissetmeye başladım. Neyse sıramız geldi sonra berber abiye tarif ettim. Abi dedim ben bir halt ettim. Gördüğün gibi çocuğun saçları bu durumda. Acaba dedim toparlayabilir misin? Vallahi dedi elimden geleni yaparım. Yaptı da sağ olsun gayet güzel toparladı yani. Neyse arkadaşlar aradan yaklaşık 3 ay falan geçti. Tekrar çocuğun saçları uzadı. Tekrar berbere gittim. O abi vardı yine. Abiye dedim hatırladın mı gelmiştik çocuğun saçlarını ben kesmeye çalışmıştım da olmamıştı. Senden rica etmiştik falan böyle. Kendimi hatırlatmaya çalıştım böyle hani olur ya. Çok ilginç bir şey oldu orada arkadaşlar. Abi pek oralı olmadı gibi. Yani ben konuşuyorum ama sanki beni duymuyormuş gibi yaptı böyle. Ve hatırladın mı falan deyince nasıl olacak çocuğun saçları falan yaptı böyle hani. Nasıl keseyim? Sanki ben boşa konuşmuşum gibi. Ya da ne olmuş yani falan hani. Gibilerden hani.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Neyse ben de boş verdim dedim abi kısaltacağız yani sen hani nasıl biliyorsan yani Amerikan vari falan olabilir. Orada da hep ne söyleyeceğimi bilemiyorum yani kısalsın işte ama ne kadar kısalsın onu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum ve nasıl kısalsın yani.
2: Abi bak şurasını şöyle yapalım burasını böyle buradan kenardan şöyle ne bileyim abi işte kısalsın yani.
0: Neyse başladı tıraş abi ben de kestim tıraşı. Geçtim oturdum koltuğa bekledim başlamaya. Ya da başladım beklemeye. Dur dedim şu geçen seferki meseleyi tekrar hatırlatayım. Böyle şeylerin üstüne gitmeyi seviyorum. Bu sefer bayağı bir sesimi yükselterek böyle oturduğum yerden abiye seslendim. Abi dedim bizi hatırladın mı? Hani çocuğun saçlarını evde kesmeye çalışırken bozmuştum da işte sen toparlamıştın falan. Abi hiç istifini bozmadan... Sanki ben hiçbir şey dememişim gibi tıraşına devam etti arkadaşlar.
2: En sonunda yanına gidiyormuşum abinin. Avazım çıktığı kadar bağırarak hatırlatıyormuş.
0: Abi hani biz geçen sefer gelmiştik falan.
2: Açıklaması neydi bilmiyorum. Yani sağırlık olduğunu zannetmiyorum çünkü nasıl olsun diye sordu. Ben de söyledim orada bir diyalogumuz oldu yani sağır olsa onları da duymam.

0: azdı.
1: Bilmiyorum, insanlarda böyle şeyler olabiliyor demek. Yani sağlık değil de duymamasına ya da algılamamasına sebep olan bir şeyler, dalgınlık vesaire gibi, ne bileyim,

0: Star.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Nvidia yeni bir çip tanıtmış arkadaşlar. Birazcık da bilgisayar dünyası diyoruz. Efendim yapay zeka yarışta dengeleri değiştirebilecek bir şey olarak görülüyor. Teknoloji dünyasında bu bayağı konuşuldu son zamanlarda. Biz de kısaca bahsetmiş olalım arkadaşlar. Önemli bir şey çünkü Amerika merkezli çip üreticisi Nvidia yapay zeka özelliklerini doğrudan dizüstü veya masaüstü bilgisayarlara taşıyan yeni RTX Spark çipini tanıtmış. Ben birkaç tweet okudum bununla ilgili arkadaşlar. Birkaç ufak video izledim. Ya tam nasıl olacak anlamadım ama yani sonuç itibariyle şu olacak. Şunu hedefliyorlar. Biz mesela şimdi yapay zekayı internet üzerinden kullanıyoruz ya. İnternete bağlıysan ChatGPT ile konuşuyorsun. Gemini ile, Cloud ile konuşuyorsun. İşlerini yaptırtıyorsun. Kodlama yapıyorsun. Vibe coding vesaire şudur budur. Tamam mı? Şimdi burada adamların vaat ettiği şey şu. Öyle bir çip geliştirmişler ki. Diyorlar ki siz bu çiple internete bağlı olmasanız bile bilgisayarınızdan, laptopunuzdan, masaüstü bilgisayarınızdan falan bu büyük dil modellerini kullanabileceksiniz. Yani kendi bilgisayarınızda lokal olarak, çevrim dışı olarak. Wi-Fi kapalı mesela, internet yok, hiçbir şey yok. Yani kendi bilgisayarınıza bilgilerinizi atıyorum. Normalde sen şimdi Amerika'ya gönderiyorsun. Bir soru soruyorsun. İnternet üzerinden Amerika'ya gidiyor. Oradaki bir veri deposunda işleniyor. Sana geri geliyor. Burada da birçok hani gizlilik, hani verilerimizi nereye gönderiyoruz? Nasıl işliyorlar? Kullanıyorlar mı? Kullanmıyorlar mı? Özel bilgiler şudur budur. Resim işleyenler var. Video işleyenler var. Yapay zeka ile birçok şey yapılıyor. Yani birazcık böyle yani sen Amerika'ya gönderiyorsun. Oradan sana sonuç gönderiyor falan. Birazcık böyle gizlilik, mahremiyet de soru işareti olabiliyor. Ama burada tamamen kendi bilgisayarında abi internete kapalı. Ya internetin kapalıyken kendi bilgisayarın işte lokal olarak her şey senin yani. Kiralamıyorsun. Sana ait bir yapay zeka bu. 7/24 internet olmasa bile. Böyle bir şey vaat ediyorlar. Bakalım gerçekten olacak mı? Yani bir bilgisayar satıyorlar anladığım kadarıyla satacaklar. Kendi ürünü olan Microsoft'la böyle bir işbirliği mi yapmışlar, ne yapmışlar? İşte böyle işbirliği yapıp bir ürün çıkarıyorlar. Bu ürünle öyle bir çipi var ki diyor bunun. Yani işte 12 milyar parametreli çok büyük bir yapay zeka modelini sen kendi bilgisayarın içerisinde, yani bu bilgisayarın içinde kullanabileceksin. Ne zaman satışa çıkacaksa artık ve kaç para olacak sonunda bilmiyorum ama muhtemelen ilerleyen yıllarda yavaş yavaş bunlar yaygınlaşacak. Fiyatları da ucuzlayacak. Sen artık böyle internete bağlanmadan kendi bilgisayarında yapay zekanla mikrofonunu da hatta böyle açıp şunu yap bunu yap falan diyeceksin. Böyle istediğini yaptırtacaksın yapay zekaya. Gerçekten heyecan verici yani. Böyle bilim kurgusal noktalara doğru gidiyoruz arkadaşlar.
3: Tuncay Saran Show.

0: Tuncay Seren Show'da sevdiğiniz sanatçılarla doyumsuz telefon sohbetleri devam ediyor.
1: Hiç cevaplamadığın sorular ya, çok enteresan bir şey.
2: Gönüllü olduk, sevmedik zorla.
0: Hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz yönlerini Tuncay Seren Show'da keşfedin.
1: Zaman tünelinde hızlı bir yolculuk yaptırıyorsunuz. Bir yere gidiyorum, bir böyle çok küçüklüğüme gidiyorum falan. Hoş bir şey.
3: Bir müzisyenin dünyasına girmek, onun penceresinden içeriye bakar.
4: Radyo City sunar. Saat 18.
5: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
6: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
7: Hiç mi beni sevmedin?
8: Aşk yeniden Akdeniz.
9: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
6: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
10: N-Drive
6: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
10: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car.
11: Gecelerin şehvetinden.
12: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

kahramanımız genç ve yakışıklıdır. Askerden yeni dönmüş, tekrar eski işinde çalışmaya başlamıştır. Hayatı sevmekte ve ileriye daima umutla bakmaktadır. Bir gün evinden çıkıp işe giderken bir evin penceresinde genç bir kız gözüne ilişir. Birden afallar. Aman Allah'ım, o ne güzellik. Masum bir yüz, kalem kaşlar, badem gözler. Sanki Tanrı'nın işi gücü yokmuş da durmuş bu kızı özene bezene yaratmış. Birden içinde bir şeyler kıpırdar ve yıldırım aşkı bu olsa gerek diye düşünür. Bütün gün boyunca kızın hayali gözlerinin önünden gitmez ve akşamı iple çeker. Akşam eve dönerken kız yine penceredir ve manalı manalı kendisine bakmaktadır. Belli ki kız da kendisine karşı bir şeyler hissediyordur. O gece sabaha kadar kızın hayaliyle yatağında bir sağa bir sola döner ve gözüne uyku girmez. Ertesi gün kararını vermiştir. Bu dünya güzeli kızla muhakkak tanışmalıdır. Bütün cesaretini toplayıp kızın bulunduğu evin dibine yanaşır ve kendisini takdim ederek telefon numarasını verir ve aramasını ister. Kız gecikmeden arar kendisini ve uzun uzun konuşurlar, birbirlerini tanırlar. Bir süre devam eden arkadaşlığın ve karşılıklı sevgi gösterilerinin sonunda genç adam nihayet son noktayı koyar ve benimle evlenir misin diye sorar. İşte o anda kızın konuşması birden değişir ve hüzünlü bir sesle "Bu imkansız. Zira doğuştan benim ellerim yoktur." der. Oğlan ne söyleyeceğini şaşırmıştır. Bir an sessizce durur ve "Olsun, ben yine de seninle evlenmek istiyorum. Zira ben senin yüz güzelliğinden ziyade ruhunun güzelliğini sevdim." der. Kız ummadığı bu cevap karşısında gözyaşlarını tutamaz ve oğlanın gösterdiği bu fedakarlıktan ötürü hüngür hüngür ağlamaya başlar. Artık telefon görüşmeleri daha bir başkadır ve Leyla ile Mecnun misali birbirlerini çılgınca sevdiklerini sıkça tekrarlarlar. Ve işte artık mucize başlamıştır. Kız bir gün uykudan uyandığında ellerinin yavaş yavaş oluştuğunu görür. Bu sevginin bir mucizesidir. Kısa zamanda eller tamamen oluşur ve normal hale gelir. Artık bunu sevgilisine açıklama zamanı gelmiştir. O gün oğlan işten dönerken pencerede bekler ve tam önünden geçerken coşkulu bir şekilde oğlana seslenir ve pencereden yeni oluşan ellerini göstererek "Bak sevgilim, aşkımızın kuvvetinden bir mucize oldu ve ellerim çıktı." der. İşte o anda birden oğlanın yüz ifadesi değişir ve dudaklarından şu şarkının kelimeleri dökülür. "Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?"

Ya bu hikaye efsane, böyle bir şey olamaz ya. Ben bu komik hikayeyi kim yazdıysa artık, bu arada acaba kim yazdı ya, onu gerçekten tanımayı çok isterim. Çok komik abi. Bu hikayeyle ilgili benim de ayrıca şöyle bir hikayem var. Şimdi ben bu hikayeyi ilk okuduğum zaman ya 10, 12 hatta 14 yıl falan oluyordur belki, bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Ya bayağı uzun bir süre önce. O zamanlar yaptığım canlı yayının sonunda, programın sonunda böyle duygusal hikayeler okuyordum. Ve hep de huyum kurusun, şöyle bir huyum vardı. Böyle tam program bitmek üzereyken, programın son bölümünde okuduğum duygusal hikayeler ya da şiirlerdi bunlar, ki genellikle de hikayelerdi. Tam böyle son anda bulurdum hikayeyi internetten. Hep unuturdum ya da ihmal ederdim. Yani şarkı bitmek üzere olurdu mesela, bir dakikası kalmış. Eyvah, hikayem yok deyip internete girip hikaye arardım. Ya yani daha öncesine hazırlamazdım. Hep son anda böyle internetten alelacele bulurdum yani. O yüzden doğru düzgün inceleme fırsatım olmazdı. Acaba bunu mu okusam, şunu mu okusam, nasıldır, iyi midir, kötü müdür? Hep böyle rastgele bir hikaye seçip okurdum canlı yayında. Ya ben de ilk defa canlı yayında okurdum. Neyse, bu hikayeyi de arkadaşlar tam da o şekilde seçmiştim. Daha önce okumadığım ve gerçekten de duygusal bir hikaye zannettiğim bir hikaye okuduğumu sanıyordum canlı yayında. Ki o şekilde yayınlanmıştı bir internet sitesinde. Yani bir sürü gerçekten duygusal olan hikayenin arasında yer alan duygusal bir hikaye gibi orada duruyordu. Onu aldım, canlı yayında okuyorum şimdi. Az önce okuduğum hikayeyi düşünün yani. Hani canlı yayında benim için de sürpriz olacak. Şimdi belli bir bölüme kadar gerçek bir hikayeymiş gibi duruyor ya. Böyle duygusal bir hikayeymiş gibi duruyor. Tam böyle kızın elleri çıkmaya başladı falan kısmına geldim. Abi beni bir gülme aldı canlı yayında. İşte şu kısma geldim mesela. Kız bir gün uykudan uyandığında ellerini yavaş yavaş oluştu. Ondan sonra kapatıyorum mikrofonu. Devam etmeye çalışıyorum. Edemiyorum. Bu sevginin bir mucizesidir. Kısa zamanda eller tamamen oluşur. Kapatıyorum mikrofonu, kahkahalara boğulur. Oluşur. Kapatıyorum mikrofonu, kahkahalara boğulur. Ondan sonra tekrar...

0: Merhaba Tuncay Bey, kolay gelsin. Öncelikle okulumuz öğrencilerinden Elif Sezin için bir şarkı isteyeceğiz. Bugün doğum günü. İyi yayınlar. Elif Sezinciğimizin doğum gününü kutlayalım. Nice yaşlar inşallah. Afyon'da askerliğini yapmakta olan Yasin ailesine bir şarkı göndermek istemiş. Seve seve kendisini Düzce'de dinleyen ablası ve annesine sevgilerini gönderiyormuş. Bizler de hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Yasin'cim hayırlı tezkereler. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: yangın yeri.
1: Mavi tabak yöntemi gündem oldu, yağ yaktırıyor. Beslenme ve diyet uzmanı Ayşegül Akkaya'dan mavi rengin beyinde doğal bir dur sinyali oluşturduğunu belirterek sadece tabak rengini mavi ile değiştirerek porsiyon kontrolünü kolaylaştırmanın ve kalori alımını %30 azaltmanın mümkün olduğunu söyledi. Abi bende işlemez bu ya mesela. Ya ben bunu hayal edemiyorum mesela. Bilmiyorum, çok da büyük konuşmak istemiyorum ama. Yani şimdi masadasın, çok açsın, yiyorsun. Zaten yani durman gereken yeri genelde bilirsin. Bilmesen bile en fazla birazcık abartırsın. Birazcık normalden fazla yersin. Mesela atıyorum yani bir rutinin vardır. Sen kendini bilirsin yani. Onda bir değişiklik yaratmaz demek istiyorum yani. Sen %15 daha fazla yiyeceksen yine %15 daha fazla yersin yani. Yemiyorsan gene yemezsin. Mavi tabak gördün diye. Ooo mavi renk, bırakalım tamam dur. Olur mu abi böyle? Saçma geldi bana. Doğada mavi renkli gıdalar oldukça nadirdir. Evrimsel süreçte insanlar mavi, mor ya da siyah tonları genellikle zehirli veya yenilemez olarak algılamıştır. Bu durum beynimizde doğal bir dur sinyali oluşturur demiş. Bilmiyorum. Sallar mı bizim beynimiz böyle renkleri? Bilemiyorum.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Maalesef üzücü bir haber. Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuktan acı haber. Canım benim, yani ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. Mekanı cennet olsun. Yani 7 yaşında tabii ki cennet olacak. Ama bir yandan çok üzülürken bir yandan da çok kızdım arkadaşlar. Yani ya nasıl olabilir böyle bir şey? Ya ben bu ihmalkarlıklardan tiksindim artık ya. Yani bir şeylerin değişmiyor oluşu, şöyle haberleri duymayışımız nasıl mümkün olamaz ya? Bunları nasıl bitiremiyoruz biz, ben anlamıyorum yani. Çöp kamyonu çarpmış, çocuk ölmüş. İstanbul Bahçelievler'de yaşanmış bu olay. Sokakta yürüyor çocuk arkadaşlar ve çöp kamyonu geliyor. Geri gelirken herhalde, anladığım kadarıyla. Bir bakayım. Yani geri diye bir şey okumadım ama... Hani görmemiştir, geri geldiği sırada çarpmıştır diye ben canlandırdım kafamda. Nasıl görmüyorsun çocuğu, değil mi? Yani çocuk sokakta olsa da, kaldırımda mı yolda mı o belli değil ama. Yani nasıl görmüyorsun ya? Hadi geri geliyor diyelim. Abi ne bileyim, kamera olur, bir şey olur, ayna olur, bir güvenlik önlemi olur bir şekilde. Böyle bir şey nasıl yaşanıyor anlamıyorum. Aklım almıyor yani. Burada %100 bir ihmal var bence. Yani inşallah bu olay ders olur ve bir şeyler değiştirilir. Ne yapabiliriz böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması için diye düşünülür. Artık çöp arabalarına, tekrar çöp arabaları gözden mi geçirilecek? Kamera takılacak, takılabilecek bir yer mi var? Var mı öyle bir şey, yapabilir miyiz? Yani bu konunun ciddiyetle ele alınması lazım. İnşallah alınır diyelim. Aileye de başsağlığı dileyelim.
3: Tuncay Saran Show.

0: Merhabalar arkadaşlar, 2012 sonları, 2013 başları, o kış, işte 2013 yılının ne zamanlarına kadar yaptım bilmiyorum, bir şiir programı yapmıştım arkadaşlar. Ve şiir programının adı şuydu: Bir Kış Gecesi. Mevsimine göre değişiyordu şiir programının adı. Şöyle ki mesela kışın bir kış gecesi, ilkbaharda bir bahar gecesi, yazın bir yaz gecesi, sonbaharda da bir sonbahar gecesi. Yani şiir programımın adı bu şekildeydi. Bilmiyorum, bana ilginç bir fikir gibi gelmişti mevsimine göre değişen program ismi. Ya çok şiir adamı değilim aslında ben. Çok duygusal bir insan mıyım bilmiyorum ama o modda olamıyorum pek. Yani duygusal olmak ayrı bir şey herhalde, bilmiyorum. Duygusalımdır herhalde. Duygusal hissediyorum kendimi ama yani şiir programı sunmak, o şekilde konuşmak, onlar farklı şeyler herhalde. Öyle yapmaya çalışmıştım. Bilmiyorum ne kadar başarılı olmuştum ama şurası kesin, sıkılıyordum birazcık. Yani şöyle konuşmalar yapıyordum işte. Merhabalar sevgili gece dostları. Öyle mi diyordum bilmiyorum. Merhabalar sevgili dostlar. Bir yaz gecesinde daha, bir kez daha beraberiz. Bir kış gecesinde daha, bir kez daha beraberiz. Böyle sesi romantik yapmaya çalışmalar filan. Geç bunları dedim, sonra Tuncay Saran Show sularına yelken açtım. İyi ki de öyle yapmışım ya vallahi. O da güzeldi, onun da tadı farklıydı ama benim için çok uzun soluklu olamadı. Güzel şiirler bulmuştum, paylaşmıştım sizinle hakikaten. Bilmiyorum o konuda ne kadar başarılıyım ama sonra bitirdik bir kış gecesini, bir yaz gecesini. Neyse işte.
1: Tuncay Saran Show.
2: Bir kış gecesi.
3: Sımsıkı sarılmak istiyorum şimdi sana. Seni bensiz bırakıp gittiğim günden beri, birbirimizsiz geçirdiğimiz yılların aşkına, senin aşkına sımsıkı sarılmak. Geçmiş ve gelecek tüm yaraları sarmak. Yüreğinden tutmak istiyorum sıkıca. Gözyaşların süzülmeden, öpmek ıslak gözlerinden.

1990'lar. O günlerin otomobilleri. O günlerde altın çağlarını yaşayan şarkıcılar. Hakan Peker, Çelik, turuncu telefon kulübeleri ve cüzdanımızda jeton. 90'ların sonlarına doğru telefon kartları. 30'luk, 60'lık, 90'lık. Windows 98. Cep telefonları yeni çıkmış. Kocaman ve sapasağlam. Uzun antenleri, iki satır renksiz ekranlarıyla bazılarımızın kemerlerine taktığı cep telefonları. Mehmet Ali Erbil tüm fırlamalığıyla her akşam çarkı felekte. Klibinde öpücükler sallayan Tarkan. WhatsApp yok, mavi tık derdi yok. Ekrandan dokunabildiğin değil, elinle tutabildiğin fotoğraflar var. Kafaları telefondan kalkmayan insanlar yerine, birbirleriyle sohbet eden insanlarla dolu yollar, tatlı bakışmalar, kıyıda köşede buluşmalar. Bir başkaydı o zamanlar, aşk bile. Sevgilinin sadece elini tutmakla yetinmek vardı mesela. Ve aşk, gerçek aşk, cep telefonu gibi bir şeyle haberleşmeden, daha öncesinde sözleşerek buluşmalar. Her şey 90'larda kaldı. Bunları hatırladıkça boğazım düğümleniyor. İçime bir ürperti giriyor. Ve erkek olmama rağmen hüngür hüngür ağlayasım geliyor. Ve bu şarkı geliyor. Çok güzeldin be 90'lar. Çok güzeldin.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: kiss me, baby, bye.
1: Millet tatilde, Muti Lamborghini ile gezsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynayalım. Ama Zugay efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Efendim, ne diyorsun?
4: Hadi ama eve gidelim.
3: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
5: Ya anlatsana
3: İşler karıştı,
5: ne oldu?
3: Sonra anlatırım.
5: Peki kuzenin ne olacak?
3: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
5: Sen ne yapacaksın 3 gün?
4: Artık burada kalırım.
5: Hı?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 0...

0: Koray. Hı. Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebesiyiz la, bir tane daha la.
1: Tamam. Ne okuyak lan?
2: Güldürme beni abi.
1: Onu tamam seni. Tamam seni. Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik hayatta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hadi okuyalım.
1: İktidar.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağaza

0: Mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: ne yapıp pote?
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.